yağışlı. Amasya 17-25, Artvin 17-20, Bayburt 10-22, Çorum 14-23, Giresun 19-24, Gümüşhane 14-22, Ordu ve Rize 19-24, Samsun 19-26, Sinop 18-25, Tokat 16-24, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 10-27, Ardahan 6-20, Bingöl 14-29, Bitlis 11-23, Elazığ 15-30, Erzincan 12-25, Erzurum 8-22, Hakkari 15-27, Iğdır 17-27, Kars 7-22, Malatya 14-29, Muş 13-27, Tunceli 13-30, Şırnak 22-29, Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 20-32, Batman 15-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 22-29, Şanlıurfa 20-33, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen istihdam süreçleri kapsamında cumartesi günü 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda ataması yapılacak. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaşacak. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sivas'ta öğrenci servisiyle polis eki barajının çarpışması sonucu 13 öğrenci, 3'ü polis olmak üzere 16 kişi yaralandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim yılında verilecek orta öğrenim eğitim yardımının başvuruları 6 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekilerek İran'ın Minap ve Lamert kentlerinde sivillere yönelik saldırıların sorumluluğundan kurtulamayacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 15. yarışı için Avusturya Grand Prix'sinde yarışacak. Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull pistinde gerçekleştirilecek 15. etapın sıralama turları cumartesi günü Türkiye saatiyle 11.50'de, sprint yarışı Türkiye saatiyle 16'da yapılacak. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, 30 Eylül'de Konya'da düzenlenecek Filistin Günü programı kapsamında Filistin Milli Futbol Takımıyla Cumhurbaşkanı Konya Spor'un "Evimiz sizin evinizdir" sloganıyla dostluk maçı yapacağını belirtti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere Rize Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi. Yeni yayın döneminde radyo başına çağırıyor herkesi.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-21 derece. Atina az bulutlu 22-32. Berlin parçalı bulutlu 13-21. Helsinki sağanak yağışlı 8-12. Kiev, gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22. Londra, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23. Madrid, az bulutlu 14-30. Moskova, parçalı bulutlu 11-21. Paris, az bulutlu 11-24. Priştine, parçalı bulutlu 15-28. Roma, gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28. Saraybosna, gök gürültülü sağanak yağışlı 13-19. Sofya, az bulutlu 15-28. Tiran, parçalı bulutlu 19-30. Varşova, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-22. Viyana, az bulutlu 13-25. Zürih, parçalı bulutlu 9-23 derece. Amman, az bulutlu 18-29. Aşgabat, az bulutlu 20-30. Nursultan, az bulutlu 10-22. Bakü, az bulutlu 21-27. Duşanbe, az bulutlu 20-34. Kabil, az bulutlu 13-29. Kerkük, az bulutlu 25-37. Kuveyt, açık 31-38. Medine, açık 30-44. Mekke, açık 30-41. Riyad, açık 25-42. Şam, az bulutlu 18-32. Taşkent, az bulutlu 21-35. Tiflis, gök gürültülü sağanak yağışlı 18-24. Tokyo, sağanak yağışlı 20-24 derece. Cezayir, parçalı bulutlu 21-29. Kahire, az bulutlu 22-33. Melbourne, parçalı bulutlu 14-24. Montreal, parçalı bulutlu 6-16. New York, parçalı bulutlu 17-21. Sydney, az bulutlu 14-28. Washington, parçalı bulutlu 19-25 derece. Chaturanga, gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26. Frankfurt, parçalı bulutlu 11-24. Gümülcine, az bulutlu 16-28. Kırcaali, az bulutlu 14-27. Komrat, gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25. Köstence, az bulutlu 15-24. Münih, parçalı bulutlu 8-21. Podgorica, parçalı bulutlu 18-31. Selanik, parçalı bulutlu 17-27. Şumlu, az bulutlu 12-26. Taraglia, gök gürültülü sağanak yağışlı 15-26. Balkaneş, az bulutlu 16-26. Zenitsa, gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25. Gazi Magosa, mevzi sağanak yağışlı 21-31. Girne, mevzi sağanak yağışlı 24-29. Lefkoşa, mevzi sağanak yağışlı 20-30. Güzelyurt, mevzi sağanak yağışlı 18-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir.
1: Ben Emine Ertürk Karaaslan.
0: Editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilen soruları ve yanıtlarını İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştıracak kiralık konut projeleriyle ilgili merak edilenleri yanıtladık. Kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek mesajıyla paylaştı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Eylül'de başvuruların başlayacağını duyurduğu İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi, ev sahibi olmayan vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştıracak. Yüzyılın konut projesiyle İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta 1017 konut, 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli TC vatandaşlarına kiralanacak.
1: Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları 14 Eylül-25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak projeyle ilgili merak edilen soruları ve yanıtları sosyal medya hesabından paylaştı.
0: Bakan kurumun paylaştığı bilgilere göre proje için ilçeler 4 grupta toplandı. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek. Yine 4 grupta vatandaşlara kontenjanlar tanındı. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut tahsis edilecek.
1: Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan Konut İş Yeri Başvuru Hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek. Başvuru ücreti alınmayacak. Tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olup uzatılmayacak.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Bakan kurum, Rize'mize 81 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün de 11 milyar liralık yatırımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Söz verdik, çalıştık, yaptık. Şimdi yenilerini sizlerle birlikte yapacağız. Daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz dedi. Asrın felaketinin ardından başlatılan asrın inşa seferberliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı iradesiyle 2 yılda tamamlandığını anlatan bakan kurum, emin olun bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinden başka dünyada yapabilecek bir devlet yoktur. Birileri bize enkazın altında kalırlar dediler. Bu işleri yapamazlar, başaramazlar dediler. Ama Allah'a hamdolsun 25 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi yine başardı ifadelerini kullandı.
1: Bakan kurum Rize'de hayata geçirilen yatırımlara ilişkin de şöyle konuştu. Ayder bizim gözbebeğimiz ve Ayder'in emanetine sahip çıktık. Özünü koruduk ve bugün yine Ayder'de ikinci etabı da yaparak güzelim yavrularımıza bırakmak için mücadelemizi ortaya koyacağız. Atalarımızın güzel bir sözü vardır. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bizim Rize'ye sevgimizin aynası da Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptığımız eserlerimizdir, hizmetlerimizdir. Allah'a hamdolsun 2002'den bugüne Rize'mize 81 milyarlık yatırım yaptık. Bugün de 11 milyar liralık yatırımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Söz verdik, çalıştık, yaptık. Şimdi yenilerini sizlerle birlikte yapacağız. Rize'de ortaya koyduğumuz bu irade, Türkiye'nin dört bir yanında yükselen büyük eser ve hizmet yürüyüşümüzün bir parçasıdır.
0: Birleşmiş Milletler, Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında farkındalık çalışmaları artarak devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile OPET arasında imzalanan Sıfır Atık'la Doğaya Saygı Duy Projesi İşbirliği Protokolü kapsamında yolculuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik kısa film yarışması projesi hayata geçirilecek.
1: Ulusal ölçekteki Sıfır Atık Yolculuğu kısa film yarışmasına 18 yaş ve üzeri kişiler katılabilecek. Sıfır Atık yaklaşımını yolculuk hikayeleri üzerinden ele alan ve 2 dakikayı geçmeyen kısa filmler değerlendirmeye alınacak. Her katılımcı yalnızca bir filmle yarışmaya katılabilecek. Kısa filmlerde artık atık oluşumunun önlenmesi, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşme kazandırılması gibi sıfır atık uygulamalarının günlük yolculuk deneyimine nasıl yansıtılabileceğine yönelik fikirlerin ortaya çıkması hedefleniyor.
0: Başvurular sıfıratikyolculugu.csb.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacak. Kısa film yarışmasına başvurular 30 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından filmler jüri tarafından değerlendirilecek. Ardından ilk 10'a giren kısa filmler halk oylamasına sunulacak ve dereceye giren yapımlar belirlenecek. Dereceye giren katılımcılara toplam 450 bin lira değerinde teknoloji hediye çeki verilecek. Yarışmada birincilik ödülü 200 bin, ikincilik ödülü 150 bin, üçüncülük ödülü ise 100 bin lira değerinde hediye çeki olarak belirlendi. Yarışmayı kazananlara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.
1: Bakanlık ve OPET arasındaki Sıfır Atık'la Doğaya Saygı Duy Projesi İşbirliği Protokolü ile akaryakıt sektöründe sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yolculuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
0: Kiralık Sosyal Konut Kampanyası projesi kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül-25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli TC vatandaşlarına kiralanacak.
1: Bölge rayicinin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek.
0: Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, üçüncü gruptaki Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 ve dördüncü gruptaki Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.
1: Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100 bin Türk lirasının üst sınırını aşmaması şartı ve geriye dönük en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etme koşulları aranacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan Konut İş Yeri Başvuru Hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.
0: Kiralar 10.000 TL'den başlayacak. 1 artı 1 konut 10.000 TL, 2 artı 1 konut 12.000 TL, 3 artı 1 konut 15.000 TL, 4 artı 1 konut 18.000 TL'den başlayacak. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut tahsis edilecek.
1: Başvuru şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru dönemi sonu itibariyle 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacaktır. İkamet şartı: İstanbul il sınırları içerisinde başvuru döneminin son günü itibariyle en az 1 yıldır adres kayıt sisteminde kesintisiz ikamet ediyor ve tarihçeli ikametgah belgesiyle belgelendirilebiliyor olmak.
0: mülkiyet veya hak sahipliği bulunmaması şartı, başvuru sahibi veya eşinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekiyor. Başvuru döneminin son gününden geriye doğru son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınması edinmemiş, devretmemiş veya satmamış olması koşulu bulunuyor. Başvuru döneminden önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması, başvuru döneminden önce Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen sosyal konut veya ilk evi varsa projeleri kapsamında asil veya yedek aktif hak sahipliğinin bulunmaması şartları aranacak.
1: Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100 bin Türk lirası üst sınırını aşmaması şartı aranacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan Konut İşyeri Başvuru Hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.
0: Tahsis bedeli her ayın 20'sinde aylık olarak ödenir. Kira artışı 12 ayın ardından ilk Ocak ayında TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak yapılır. Sonraki artışlar her yıl Ocak ayında aynı usule göre gerçekleştirilir.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen hafta Muğla Fethiye'de düzenlenen dip çamuru temizliği ve MAPA Şamandıra sisteminin hizmete alım törenine katıldı. Fethiye'de yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Kurum'un yanına gelen Hataylı bir depremzede vatandaş gözyaşları içinde teşekkür etti.
0: Bakan Kurum'un deprem sürecinde çadırlarını ziyaret ettiğini, sık sık bölgeye gelerek inşaat çalışmalarını koordine ettiğini söyleyen genç kadın, "Çok zor dönemler geçirdik, hayatta kalmaya çalıştık ama siz bizim soframıza geldiniz, çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz. İşletmelerimizi kaybettik ama siz hep bizimle oldunuz. O süreci bizimle yaşayan bilir, kolay değildi. Oraları bu hale getirdiniz, Allah razı olsun. Orada yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Fazlasıyla halkın içinde oldunuz. Hakkınızı helal edin." diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bakan Kurum o karşılaşmanın görüntülerini asrın inşasıyla sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Akdeniz'de mikroplastik kirliliğine karşı Adana'daki geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesisin tamamını denetledi. 3 gün süren denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 13 tesise 30 milyon 499 bin Türk lirası ceza uygulandı. 12 tesis kapatıldı.
0: Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı 1 Temmuz'dan bu yana Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da artırılan eş zamanlı denetimler devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adana İl Müdürlüğü ekipleri ve merkez birimlerinin de aralarında bulunduğu 10 denetim ekibi 8-9-10 Eylül'de Adana'daki geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan tesislerin yoğun olduğu Kemal Deniz, Yenidam ve Metal Sanayi bölgelerinde denetim yaptı. Çevresel etki değerlendirmesi, izin ve denetim genel müdürü Fatih Ekmekçi'nin de katıldığı emniyet ve jandarma ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde kentte atık dönüşümü yapan 170 tesisin tamamında inceleme yapıldı. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirtilen 10 tesise 30 milyon 499 bin TL ceza uygulandı. 12 tesisin faaliyeti durduruldu.
1: Adana'nın yanı sıra Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da bakanlık ve il müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor. 1 Temmuz'dan bu yana Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı su ve deniz kirliliği ile atık konulu 1396 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 76 tesise 153 milyon 599 bin 814 Türk lirası tutarında ceza uygulandı. Ayrıca 28 tesis hakkında faaliyet durdurma kararı alındı.
0: Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından Cenevre'de düzenlenen İklim Eylem Zirvesi Liderler Diyaloğu programına katılan COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen İklim Eylem Zirvesi Liderler Diyaloğu programına katıldı. COP31 Başkanı Kurum, dünyadaki tüm Kızıl Ağaç ve Kızılay kuruluşları yöneticilerinin çevrim içi katıldığı programda Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Sözlerine Nepal'de yaşanan iklim felaketine dikkat çökerek başlayan Bakan Kurum, uzun yıllar iklim değişikliğini geleceğe ilişkin riskler üzerinden konuştuk. Bugün etkilerini Nepal'de olduğu gibi günlük hayatımızda da görüyoruz. Seller, kuraklıklar, yangınlar ve aşırı hava olayları hayatı, geçim kaynaklarını, şehirleri ve sağlık sistemlerini doğrudan etkiliyor. Bu tablo bize açık ve net bir sorumluluk yüklüyor. Kriz sonrasında müdahale kapasitemizi korurken, kriz ortaya çıkmadan önce insanları daha iyi korumalıyız. Riski erken görmek, uyarıyı zamanında ulaştırmak ve yerel dayanıklılığı güçlendirmek durumundayız, dedi.
1: Sahip olduğumuz bilgi ve kapasiteyi insanları koruyan sonuçlara nasıl dönüştüreceğiz sorusuna işaret eden Bakan Kurum şöyle devam etti. COP31 Başkanlığı olarak Antalya'ya bu sorularla hazırlanıyoruz. COP31'in merkezinde diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımımız var. Bizim için uygulama, küresel iklim politikasının insanların hayatına ulaşmasıdır. Bir erken uyarının en kırılgan topluluğa ulaşması, bir uyum politikasının yerelde karşılık bulması, bir finansman kaynağının ihtiyaç duyulan projeyle buluşması, uygulamanın gerçek karşılığıdır. Antalya'da küresel hedeflerle sahadaki gerçeklik arasındaki mesafeyi azaltmak istiyoruz.
0: Kızıl Ağaç ve Kızılay'ın saha tecrübesinin bu anlamda hayati önem taşıdığına vurgu yapan Bakan Kurum, iklim politikaları küresel ve ulusal düzeylerde şekilleniyor. Sonuçları mahallede, köyde, şehirde ve ailelerin hayatında yaşanıyor. Ulusal dernekler toplulukları tanıyor, yerel kırılganlıkları iyi biliyor ve insanlarla güven ilişkisi kuruyor. Kriz anında sahaya ulaşırken, kriz öncesinde de hazırlık kapasitesini güçlendiriyor. Bu saha bilgisi, COP31'in insan merkezli uygulama anlayışı için önemli bir imkandır, diye konuştu.
1: COP31'in iklim dayanıklı şehirlerle dinamik ve dayanıklı sağlık sistemleri başlıklarının doğrudan sahada günlük hayatı kapsadığını belirten Bakan Kurum, dayanıklılığın ilk şartından birinin riski zamanında bilmek olduğunun altını çizdi. Bu yüzden herkes için erken uyarı girişimini güçlü biçimde desteklediklerini vurgulayan Bakan Kurum, hedef 2027 yılı sonuna kadar herkesin hayat kurtaran erken uyarı sistemleriyle korunmasıdır. Bu çok önemli. Bir insanın hayatını bir şehrin yine o anlamda zarar görmesini engelleyecek en önemli, en kıymetli adımdır. Ancak erken uyarının başarısı sadece teknolojiyle sınırlı değildir. Bilginin doğru zamanda doğru insana ulaşması ve erken harekete dönüşmesi gerekir. En kırılgan topluluğa ulaşmayan uyarı görevini tamamlamış sayılmaz. Kızıl Ağaç ve Kızılay hareketinin yerel ağı burada kritik bir rol oynuyor. Teknolojiye güveni, yerel bilgiyi ve toplumsal kapasiteyi eklediğimizde erken uyarıyı gerçek korumaya dönüştürebiliriz, dedi.
0: İklim krizlerine ve afetlere karşı yerel dayanıklılığın bir diğer önemli ihtiyacının finansman olduğunu belirten Bakan Kurum, finansmanın büyüklüğü kadar doğru projeye ve doğru aktöre ulaşması önemlidir. İklim uygulama köprüsüyle ulusal öncelikler uygulanabilir ve finansmanı hazır projelerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Şehirler ve yerel aktörler açısından mesele açık ve nettir. Riski bilmek, ihtiyacı projeye dönüştürmek ve projeyi finansmanla buluşturabilmektir, şeklinde konuştu.
1: Türkiye'nin Uluslararası Kızıl Ağaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nu desteklediğini

0: kullanılmalıdır. 6 Şubat depremlerinde uluslararası dayanışmanın değerini doğrudan yaşadı. Federasyon Türk Kızılay'ının yanında yer aldı ve toparlanma çalışmalarına çok güçlü destek verdi. Bu dayanışmayı unutmadık. İhtiyaç duyduğumuz anda gördüğümüz dayanışmayı başka toplumlar ihtiyaç duyduğunda paylaşmayı bir sorumluluk kabul ediyoruz. Çünkü insani dayanışmanın coğrafyası yoktur. Afetin, çatışmanın veya İklim krizinin kaynağı farklı olabilir. Korunması gereken insan hayatı ve insan onurudur, dedi.
1: Türkiye'nin insani yardımı yalnızca kriz sonrası ulaştırılan destekle sınırlamadığını, kırılgan insanların ihtiyaçlarını gündemde tutmayı ve insan onurunu her şart altında korumayı da bir sorumluluk olarak gördüğünü kaydeden Bakan Kurum, Gazze için dayanışma çağrısı yaptı. Bugün insani dayanışmanın en ağır sınamalarından birini Gazze'de görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda belirttiği gibi Gazze'de bir savaş yoktur. İki taraftan söz edilemez. Bir yanda elinde en modern silahlar olan düzenli ordu, diğer taraftaysa masum siviller, masum çocuklar vardır. İnsani ihtiyaçlar çok ağırdır. Gıda, ilaç, yakıt ve diğer temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan güçlükler koşulları daha da ağırlaştırmaktadır. Biz insani yardımın Gazze'ye güvenli, hızlı ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını ve sınır geçişlerinin Gazze'nin nefes alabilmesi için açık tutulmasını savunuyoruz. Biz insanlığın hala bir vicdanı olduğuna inanıyoruz ve bu vicdan artık harekete geçme zamanının geldiğini haykırıyor. İnsanlık adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve hareketin diğer bileşenleriyle de bu alandaki işbirliğimizi daha da güçlendirerek çalışmaya devam edeceğiz.
0: COP31 Başkanı olarak Antalya'ya giden süreçte Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na işbirliği çağrısı yapan Bakan Kurum, COP31'in başarısını yalnızca alınan kararlarla ölçmeyeceğiz. İnsanların ne kadar daha iyi korunduğuna, yerel kapasitenin ne kadar güçlendiğine ve uygulamanın sahada ne kadar karşılık bulduğuna da bakacağız. Antalya'dan geriye yalnızca kararlar değil, insanlara ulaşan kalıcı sonuçlar bırakmak istiyoruz. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nu ve bütün ulusal dernekleri Antalya'ya giden süreçte bizimle birlikte çalışmaya davet ediyorum, dedi.
1: Cenevre'deki Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Merkezi'nde COP31 Başkanlığı Dünya Meteoroloji Örgütü Bilgilendirme Toplantısı üst düzey oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verileri ışığında iklim krizinin ulaştığı boyuta dikkat çekti. İklim değişikliğinin sonucu nedir derseniz, net bir şekilde NEPA'yı gösterebiliriz ifadesini kullanan Bakan Kurum, küresel iklim sistemleri tarihteki en dengesiz dönemini yaşıyor. Sıcaklıklar rekor seviyelerde seyrediyor, kuraklık riski yaşanıyor, bir yandan buzullar eriyor, 2026 sonu için El Niño uyarısı yapılıyor. Küresel anlamda iklim riski artık insanların hayatına, geçim kaynaklarına, şehirlerimize ve kalkınma imkanlarına doğrudan yansıyor. Bunun en acı örneklerinden birini birkaç hafta önce Nepal'de gördük. Himalayalarda meydana gelen buzul çökmesiyle tetiklenen büyük sel, yerleşim alanlarını, yolları, köprüleri ve enerji altyapısını vurdu. 1386 insanımız hayatını kaybetti, 5130'dan fazla insanımız hala kayıp, dedi.
0: Türkiye'nin yaşadığı iklim kaynaklı afetlere de vurgu yapan Bakan Kurum, bugün Türkiye'de de sıcaklıklar yükseliyor, yağış düzeni değişiyor ve aşırı hava olayları artık daha sık karşımıza çıkıyor. Yağışlar konusunda da tarihimizin en değişken sürecini yaşıyoruz. 2025 yılında son 52 yılın en düşük yağış seviyesini görmüşken, 2026'da son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştık. Son 10 yılda bazı illerimizde aşırı yağışların ardından sel, su baskınları ve heyelanlar yaşadık. Aynı zamanlarda başka bir bölgemizde orman yangınlarıyla mücadele ettik, diye konuştu.
1: Yaşanan felaketlerin meteorolojik risklerin arkasında evler, çiftçiler, çocuklar ve aileler olduğunu yeniden hatırlattığını belirten Bakan Kurum, meteorolojinin bilimsel temelli ölçüm ve uyarı sistemlerinin bu noktada hayati önem taşıdığını dile getirdi. Bakan Kurum, meseleye bu açıdan baktığımızda şunu söylemek zorundayız. doğru gözlem, doğru

0: amin ve zamanında uyarı bugün dünyanın en temel insani güvenlik meselesidir. Doğru uygulamanın ilk şartı riski doğru bilmektir, dedi. Okulda 900'den fazla çocuğu dağlara çıkararak hayatını kurtardı. Yaklaşık 13 dakika sonra okul yerle bir oldu. Yani zamanla yarışarak doğru bir tavırla orada 900 çocuğumuzun, evladımızın kurtarılmasına vesile oldu. İşte erken uyarı sistemi bu anlamda halkların bilinçlendirilmesi, bu eğitimin çocuklara verilmesi ne kadar önemli, ne kadar kıymetli bunu yaşayarak da görmüş olduk.
1: COP31 Başkanlığı olarak erken uyarı sistemini uygulama hedefi için çok önemsediklerini dile getirerek, biliyoruz ki meteoroloji ve iklim bilgisi afetlere hazırlıktan su yönetimine, tarımdan yine sağlığa ve dirençli şehirlerin planlanmasına kadar kararların bilimsel temelidir. Bu nedenle gözlem, tahmin ve erken uyarı kapasitesini güçlendirmek COP31 uygulama yaklaşımının en önemli parçalarından bir tanesidir. Ben bizzat afetlere gitmiş, afetlerde mücadele etmiş bir bakan olarak bunları ifade ediyorum. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün herkes için erken uyarı girişimini biz de COP31 Başkanlığı olarak, Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz, diye konuştum.
0: Türkiye'nin meteoroloji alanındaki çalışmalarını anlatan Bakan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün meteo uyarı sistemiyle yaklaşan tehlikeleri farklı renk kodlarıyla gösterip il ve ilçe düzeyinde uyarıları kamuoyuna ve ilgili kurumlara ulaştırdığını kaydetti. Erken uyarı sistemlerinin gıda güvenliği alanında önemli katkılar sunduğunu belirten Bakan Kurum şöyle devam etti. Bir çiftçi için birkaç derecelik sıcaklık farkı, birkaç saat erken gelen yağmur, dolu veya bir gecelik don bütün bir yılın emeğini etkileyebilir. Bu yüzden hava tahmini, ekim, sulama, ilaçlama ve hasat konularının zamanlamasında stratejik bir hale getiren üretim aracıdır. Meteorolojik bilgiyi tarladaki üreticinin günlük kararlarına daha güçlü biçimde taşımak, aynı zamanda gıda güvenliğini güçlendirmektir. Çünkü etkiye odaklanan tahmin bilgiyi doğrudan hazırlıkla buluşturur. Doğru tahmin ve erken harekete geçme büyük kayıpların önüne geçebilir. Erken uyarının başarısını bilginin zamanında eyleme dönüşmesiyle ölçmeliyiz. Bilginin bu anlamda planlamaya, yatırıma ve uygulamaya yön vermesini istiyoruz. Bilim ve uygulama arasındaki mesafeyi azaltmalıyız. Ulaşmak istediğimiz sonuç açık ve nettir. İnsanların afetlere karşı daha iyi korunduğu, şehirlerin risklerini önceden görebildiği, çiftçinin doğru zamanda bilgiye ulaştığı ve temiz, güvenilir, enerji erişiminin genişlediği bir dünya.
1: İklim krizi karşısında artık konuşmanın yerine eyleme geçmenin gerektiğini ifade eden Bakan Kurum, 1,5 derece hedefi doğrultusunda güçlü adımların hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti. İklim kaynaklı hangi afeti konuşsak karşımıza şu gerçek çıkıyor. Riskleri en aza indirmek, emisyonları daha hızlı azaltmak, uyum kapasitesini güçlendirmek, toplumları desteklemek zorundayız. Artık konuşmanın ötesine geçmek zorundayız. Konuşma süresi bitti. 10 yıldır dünya yeteri kadar konuştu. İstişare etti, belli konularda uzlaştı. Ama bundan sonraki süreçte artık karar almak zorundayız. Eğer bu konularda oturuyorsak, bu sorumlulukları üstleniyorsak, geleceğimiz için, dünyamız için birlikte hareket edecek, elimizi, gövdemizi taşın altına koyacağız. Dünya bizden bunu bekliyor ve hep birlikte dünyanın yükselen ateşini düşürmek zorundayız. Yol zorlaşabilir, zorluklarla karşılaşabiliriz ama yönümüzü asla değiştirmemeliyiz. 1,5 derece hedefi bizim pusulamızdır. Bu yolda bize düşen görev de bizi güvenli iklim patikasına taşıyacak politikaları ve uygulamaları gücümüz yettiğince güçlendirmektir.
0: COP31 Başkanlığı'nın uygulama kopu hedefinin altını çizen Bakan Kurum, tedavi uygulayacaksanız ilk önce teşhis yapacaksınız. Bunun için de başından bu yana uygulama kopu vurgusu yapıyoruz. Antalya'da bu anlamda mevcut taahhütlerin nasıl uygulanacağını, finansman, teknoloji ve kapasite engellerinin nasıl aşılacağını konuşmak istiyoruz. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımımız da bunu ifade ediyor. Farklı koşulları anlamak, ortak zemini büyütmek ve bu zemini sahada sonuca dönüştürmek. Doğu ile batı arasında, yine güney ile kuzey arasında köprü vazifesi görecek, kimsenin geride bırakılmadığı o anlayışı COP31 Başkanlığı'na taşıyacak bir bakışla, anlayışla süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz, dedi.
1: Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı'nın iklim krizine karşı uygulamaya yönelik ortaya koyduğu eylem gündemi başlıkları ve 2053 hedeflerinin altını çizdi. Temiz enerji ve elektrifikasyon, sıfır atık, dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, gıda güvenliği, okyanuslar ve denizler, dirençli sağlık sistemleri, Rio sinerjileri ve iklim uygulama kampüsünden bahseden Bakan Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan asrın inşa seferberliği sonrası inşa edilen dirençli şehirlere vurgu yaptı. COP31 Başkanlığı'nın eylem gündemini hayata geçirmek için 2035'e yönelik net uygulama hedeflerini de ortaya koyduğunu anlattı.
0: NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırdığı gibi tüm ülkelerinde iklim değişikliğiyle mücadeleye kaynak ayırması gerektiğinin altını tekrar çizen Bakan Kurum, ülkeler bugün yaşadığımız krizler sonrası enerji güvenliği, gıda krizi risklerini önümüzdeki dönemde yaşamak istemiyorlarsa her ülke her alanda kendi kendine yetmelidir. Bu iradeyi tüm liderler göstermelidir. Nasıl ki NATO ülkeleri kendi güvenlikleri için bütçelerini %5'e çıkarıyorlarsa aynı bakışı, aynı duruşu, aynı tavrı iklim değişikliğiyle mücadelede de ortaya koymak zorundalar. Çünkü yaşanabilecek bir dünya kalmadıktan sonra topraklarınızı, ülkenizi, insanınızı korusanız da neticede yaşayacak bir dünya olmayınca hiçbir anlamı yok diye konuştu.
1: Önümüzdeki hafta New York İklim Haftası programlarını, ardından Fiji Pre-COP'u, Dünya Liderler Zirvesi'ni ve Antalya COP31'in tematik günlerini gerçekleştireceklerini belirten Bakan Kurum, her aşamada bilimi, karar ve uygulamayla daha güçlü biçimde buluşturacağız. Burada başlayan diyaloğun Antalya'da somut ortaklıklara, yatırımlara ve uygulamaya dönüşmesini arzu ediyoruz dedi. Türkiye'nin bilgi ve tecrübesini diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Kurum, bu kapsamda 3 yıl boyunca her yıl en az gelişmiş ülkelerden 30 teknik personele eğitim verileceğini sözlerine ekledi.
0: COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'teki OECD merkezinde OECD konsey toplantısı ve COP31 stratejik ortaklık etkinliğine katıldı. COP31 Başkanı Kurum, OECD Genel Sekreteri Matthias Korman, OECD üyesi ülkelerin büyükelçilikleri ve OECD nezdindeki daimi temsilcilerin yer aldığı programda COP31 Başkanlığı'nın eylem gündemine ve önceliklerine yönelik bilgilendirme yaptı. COP31 Başkanlığı'yla OECD'nin stratejik ortak olduğunu açıklayan COP31 Başkanı Kurum, OECD'nin ekonomi alanındaki uzmanlığı, güvenilir veri analizleri ve uluslararası karşılaştırma kapasitesinin bu sürece çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Güvenilir ve karşılaştırılabilir OECD verileri ihtiyaçların doğru tespit edilmesini, finansmana erişimin ve bu erişimdeki eşitsizliklerin azaltılmasını ve sınırlı kaynaklarla daha yüksek iklim etkisi oluşturulmasını mümkün kılan bir yol haritası sunmaktadır. Biz de COP Başkanlığı olarak OECD'nin bu gücünden tüm insanlığın geleceği ve ortak evimiz dünyanın selameti için faydalanmak istiyoruz dedi.
1: İklim diplomasisinin saatleri Paris'te ortak bir hedefe göre ayarlandı. Yeni dönemde görevimiz güçlü bir uygulama düzeni kurmak diyen Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı'nın uygulamaya yönelik ortaya koyduğu diyalog, uzlaşı, aksiyon yaklaşımını anlattı. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nı ve ev sahipliğini, Avustralya'nın ise müzakere sürecinin başkanlığını üstlendiğini belirtti. Bakan Kurum, COP31'e doğru giderken Ankara, İstanbul, Hatay, Bonn, Londra ve Trabzon'daki önemli toplantılarla eylem gündemine yönelik hazırlıkların kamuoyuyla paylaşıldığının altını çizdi. Bakan Kurum, bütün bu çalışmalar bize aynı gerçeği gösterdi. İklim diplomasisinin ağırlık merkezini hedeflerden uygulamaya artık taşımamız gerekiyor. Yani hedefler yeteri kadar belirlendi. Artık tam anlamıyla uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Artık hangi hedefe ulaşacağımız kadar o hedefe nasıl ulaşacağımızı da konuşmak mecburiyetindeyiz. Hangi politikayla ilerleyeceğimizi, yatırımı nasıl harekete geçireceğimizi, nasıl finanse edeceğimizi ve sonuçları nasıl ölçeceğimizi ortaya koymalıyız dedi.
0: COP31 Başkanlığı'nın temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon, sıfır atık ve metan azaltımı, iklime dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, gıda güvenliği, okyanuslar ve denizler, dinamik ve dirençli sağlık sistemleri, jeosinerjileri ve iklim uygulama köprüsünü kapsayan 10 öncelikli temasını anlatan Bakan Kurum, bugüne kadar alınmış kararlar doğrultusunda sonuç alabileceğimiz 10 öncelikli başlık ve tema belirledik. Finansman, teknoloji ve kapasiteyi geliştirmeyi bu alanların tamamını kesen ortak unsurlar olarak görüyoruz. Yani bu hedefleri gerçekleştirmek için finansman, teknoloji ve yine gelişmekte olan ülkelerin kapasite geliştirmesi bu anlamda çok değerli, çok kıymetli diye konuştu.
1: Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı'nın 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e çıkarılması, atık üretimindeki artışın 2035'e kadar yarı yarıya azaltılması, bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun 2035'e kadar en az %25 azaltılması, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının 2035'e kadar en az %15'e çıkarılması, 2035'e kadar iklim dirençli tarım uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele eğitimlerinin toplumun her kesiminde tamamlamak ve son olarak yatırım yapılabilir proje portföylerini destekleyecek iklim uygulama köprüsü mekanizmasının 2035'e kadar yaygınlaştırılması başlıklarını tek tek detaylandırdı. Bu hedeflerin somut ve uygulanabilir hedefler olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, bu hedefler aslında bizim 1,5 derece hedefimiz, kararlılığımız doğrultusunda ortaya koyulmuş bir stratejidir. Ve bu hedeflerin gerçekleşmesiyle birlikte somut bir netice elde edeceğiz. Emisyonları azaltacağız. 2035'e kadar eylem gündemindeki hedeflerin gerçekleşmesi bizim aslında 1,5 derece hedefimizdeki kararlılığımızı ortaya koyacak. Artık konuşmadan eyleme geçtiğimizi tüm dünyaya hep birlikte gösteriyor olacağız ve netice alacağız dedi.
0: İklim Uygulama Köprüsü hedefi doğrultusunda Türkiye'nin hayata geçirdiği yerel yönetimlerin politika, proje hazırlığı, kurumsal kapasite ve finansmana ulaşmasını aynı süreç içinde toplayan sürdürülebilir kentsel dirençlilik finansman kolaylığı yaklaşımını örnek gösterdi. Bakan Kurum, OECD ile stratejik ortaklığımız işte tam bu noktada anlam kazanıyor. OECD'nin veri ve ekonomik analiz kapasitesi, politika tecrübesini ve uluslararası karşılaştırma araçlarını COP31'in uygulama gündemiyle buluşturuyoruz. Hedefimiz Antalya'ya kadar somut çıktılar üretmektir. Yani bugün OECD'nin verileri tüm dünya nezdinde kabul edilmiş bilime dayalı. Aslında bilimle elde ettiğimiz bu birikimi tüm dünya için kullanıyor olacağız dedi.
1: Ülkelerin artık iklim krizini tıpkı savaşlar ve çatışmalar gibi geleceğe yönelik ciddi bir tehdit olarak algılaması gerektiğine işaret eden Bakan Kurum şunları söyledi. Finansman meselesinin çok ciddi şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Dünya güvenlik anlayışını yeniden tanımlıyor. İçinde bulunduğumuz ülkelerden bazılarıyla NATO ülkeleri savunma yatırımlarını milli gelirlerin %5'ine kadar yükselten tarihi bir dönüşümün eşiğinde. Demek ki dünya geleceği yönelik tehditler söz konusu olduğunda kaynak ayırmaktan çekinmiyor. Peki iklim krizinden daha gerçek, daha yakın, daha kesin bir tehdit var mı? Bu durum karşısında neden harekete geçmiyoruz? Biz iklim güvenliğine de aynı stratejik ciddiyetle, aynı ölçekte bir kaynak seferberliğiyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki üzerinde yaşanabilir bir dünya kalmazsa o dünyayı savunmak için harcadığımız hiçbir kuruşun da bir anlamı yok. Mesele yalnızca sınırları korumak değil. Sınırların içinde yaşanacak, nefes alınacak, çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir gelecek inşa etmektir. Güvenlik yalnızca askeri değil, iklimsel, ekonomik ve toplumsaldır. İklim meselesi artık bir gündem meselesi değil, bir güvenlik meselesidir. Ertelenemez, ötelenemez, ikinci plana atılamaz. Sizlerin nezdinde ben tüm OECD ülkelerini, tüm dünyayı temiz enerjiye, elektrifikasyona, su güvenliğine, dirençli şehirlere ve yeşil sanayiye kaynak ayırmaya davet ediyoruz. Önümüzde Antalya'ya uzanan önemli bir diplomasi takvimi var. Bu çağrımız her platformda söyleyeceğimiz, altını çizerek üstüne basa basa ifade edeceğimiz bir çağrı olacaktır.
0: Büyükelçilikleri ve daimi temsilcileri Antalya'ya davet eden Bakan Kurum konuşmasını şöyle tamamladı. New York İklim Haftası ve Fiji'de, Pirokop'ta ülkeleri dinlemeye, ortak alanları genişletmeye ve Antalya'nın siyasi zeminini güçlendirmeye devam edeceğiz. 11-12 Kasım'da Dünya Liderler Zirvesi iklim eylemine güçlü bir siyasi ivme kazandıracak. Türkiye olarak Avustralyalı dostlarımızla birlikte şeffaf, kapsayıcı ve uzlaşı odaklı bir COP31 başkanlığı yürütmeye bizler devam edeceğiz. Ben sözlerime son verirken sizleri Kasım ayında Antalya'ya davet ediyorum. Antalya'da gelin dünyanın bu kötü gidişatına hep birlikte dur diyelim. Gelin hep birlikte daha fazla sorumluluk alalım ve çocuklarımız için, geleceğimiz için bu mücadeleyi daha kararlı bir şekilde yürütelim diyorum.
1: Sevgili dinleyenler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Emine Ertürk Karaaslan.
0: Ben Diler Demir.
1: Editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-28, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 17-28, Edirne 14-29, İstanbul 17-26, Kırklareli 13-28, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Tekirdağ 16-24, Yalova 18-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 12-24, Aydın 19-34, Denizli 18-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-30, Manisa 18-32, Muğla 15-30, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 21-33, Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 20-29, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-32, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Yozgat dışında bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-25, Ankara 12-23, Çankırı 13-25, Eskişehir ve Karaman 14-26, Kayseri 11-24, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 12-24, Konya 14-24, Nevşehir 13-22, Niğde 11-24, Sivas 11-23, Yozgat 11-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25, Bolu 12-24, Düzce ve Karabük 14-25, Kastamonu 13-23, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-25, Artvin 17-20, Bayburt'a 10-22, Çorum 14-23, Giresun 19-24, Gümüşhane 14-22, Ordu ve Rize 19-24, Samsun 19-26, Sinop 18-25, Tokat 16-24, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 10-27, Ardahan 6-20, Bingöl 14-29, Bitlis 11-23, Elazığ 15-30, Erzincan 12-25, Erzurum 8-22, Hakkari 15-27, Iğdır 17-27, Kars 7-22, Malatya 14-29, Muş 13-27, Tunceli 13-30, Şırnak 22-29, Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 20-32, Batman 15-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 22-29, Şanlıurfa 20-33, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethi Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'lere entegre edilen Antidot 2S100, Antidot 2EA200 ve Fulmar 200 podları Konya'da 18 ülkeden savunma yetkililerinin katıldığı demoda birlikte görev yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını cumartesi günü uygulayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak yabancı dil Türkçe sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulanacak. 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak sınav için 10 adet e-sınav salonu kullanılacak. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümler uygulanacak sınav 17'de sona erecek. Adaylar sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sokaklar güvenli operasyonu kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı. İran Devrim Muhafızlar Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarikini artırmasını protesto ederek bunun yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini bildirdi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırıları sonrası halkın savaşa gönüllü katılması için başlatılan can feda uygulamasına kayıtlı bazı İranlılar devrim muhafızları ordusuna bağlı Besiç güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında gösteri düzenledi. Ve son olarak spor. Süven Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbide cumartesi günü Beşiktaş'ta Fenerbahçe Arsevev karşı karşıya gelecek. Furya hakkı yeten tesislerinde oynanacak ve saat 16'da başlayacak müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere Rize Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki önünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu, Çankırı, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. balıklardan deniz atlarına, yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran sualtı ormanlarını birlikte koruyalım.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında

buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-28, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 17-28, Edirne 14-29, İstanbul 17-26, Kırklareli 13-28, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Tekirdağ 16-24, Yalova 18-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 12-24, Aydın 19-34, Denizli 18-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-30, Manisa 18-32, Muğla 15-30, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 21-33, Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 20-29, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-32, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Yozgat dışında bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-25, Ankara 12-23, Çankırı 13-25, Eskişehir ve Karaman 14-26, Kayseri 11-24, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 12-24, Konya 14-24, Nevşehir 13-22, Niğde 11-24, Sivas 11-23, Yozgat 11-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25, Bolu 12-24, Düzce ve Karabük 14-25, Kastamonu 13-23, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-25, Artvin 17-20, Bayburt 10-22, Çorum 14-23, Giresun 19-24, Gümüşhane 14-22, Ordu ve Rize 19-24, Samsun 19-26, Sinop 18-25, Tokat 16-24, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 10-27, Ardahan 6-20, Bingöl 14-29, Bitlis 11-23, Elazığ 15-30, Erzincan 12-25, Erzurum 8-22, Hakkari 15-27, Iğdır 17-27, Kars 7-22, Malatya 14-29, Muş 13-27, Tunceli 13-30, Şırnak 22-29, Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 20-32, Batman 15-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 22-29, Şanlıurfa 20-33, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen istihdam süreçleri kapsamında cumartesi günü 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda ataması yapılacak. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaşacak. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sivas'ta öğrenci servisiyle polis eki barajının çarpışması sonucu 13 öğrenci, 3'ü polis olmak üzere 16 kişi yaralandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim yılında verilecek orta öğrenim eğitim yardımının başvuruları 6 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekilerek İran'ın Minab ve Lamert kentlerinde sivillere yönelik saldırıların sorumluluğundan kurtulamayacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 15. yarışı için Avusturya Grand Prix'sinde yarışacak. Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull pistinde gerçekleştirilecek 15. etapın sıralama turları cumartesi günü Türkiye saatiyle 11.50'de, sprint yarışı Türkiye saatiyle 16'da yapılacak. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, 30 Eylül'de Konya'da düzenlenecek Filistin Günü programı kapsamında Filistin Milli Futbol Takımıyla Cumhurbaşkanı Konya Spor'un "Evimiz sizin evinizdir" sloganıyla dostluk maçı yapacağını belirtti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu, Çankırı, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-28, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 17-28, Edirne 14-29, İstanbul 17-26, Kırklareli 13-28, Kocaeli 17-27, Sakarya 16-26, Tekirdağ 16-24, Yalova 18-25 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 12-24, Aydın 19-34, Denizli 18-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-30, Manisa 18-32, Muğla 15-30, Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 21-33, Antalya 22-33, Burdur 13-28, Hatay 20-29, Isparta 13-27, Kahramanmaraş 19-33, Mersin 23-32, Osmaniye 20-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Yozgat dışında bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 13-25, Ankara 12-23, Çankırı 13-25, Eskişehir ve Karaman 14-26, Kayseri 11-24, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 12-24, Konya 14-24, Nevşehir 13-22, Niğde 11-24, Sivas 11-23, Yozgat 11-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusuyla iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 14-25, Bolu 12-24, Düzce ve Karabük 14-25, Kastamonu 13-23, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-25, Artvin 17-20, Bayburt 10-22, Çorum 14-23, Giresun 19-24, Gümüşhane 14-22, Ordu ve Rize 19-24, Samsun 19-26, Sinop 18-25, Tokat 16-24, Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 10-27, Ardahan 6-20, Bingöl 14-29, Bitlis 11-23, Elazığ 15-30, Erzincan 12-25, Erzurum 8-22, Hakkari 15-27, Iğdır 17-27, Kars 7-22, Malatya 14-29, Muş 13-27, Tunceli 13-30, Şırnak 22-29, Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 20-32, Batman 15-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 22-29, Şanlıurfa 20-33, Siirt 22-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'lere entegre edilen Antidot 2S100, Antidot 2EA200 ve Fulmar 200 podları Konya'da 18 ülkeden savunma heyetlerinin katıldığı demoda birlikte görev yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını cumartesi günü uygulayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak yabancı dil Türkçe sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulanacak. 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak sınav için 10 adet e-sınav salonu kullanılacak. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümler uygulanacak sınav 17'de sona erecek. Adaylar sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sokaklar güvenli operasyonu kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı. İran Devrim Muhafızlar Ordusu donanması Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah tedarikini artırmasını protesto ederek bunun yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini bildirdi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırıları sonrası halkın savaşa gönüllü katılması için başlatılan can feda uygulamasına kayıtlı bazı İranlılar devrim muhafızları ordusuna bağlı BiSİÇ güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında gösteri düzenledi. Ve son olarak spor. Süven Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında derbide cumartesi günü Beşiktaş'ta Fenerbahçe Arsevev karşı karşıya gelecek. Furya hakkı yeten tesislerinde oynanacak ve saat 16'da başlayacak müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 56. kilometresine kadar yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük İl Devlet yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu, Çankırı, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl Yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınlarında

yakındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için Teyyo Pehlivan'ın hikayelerini derledik. Erzurumlu ünlü Teyyo Pehlivan, hikayeleriyle ilgili doktora tezlerine konu olmuş birisi. Abartı sanatının ustası Teyyo, savaşlarda nasıl düşmanı tek başına kovaladığını, Kırkpınar Meydanı'nda güreşçileri nasıl yenip baş pehlivanlığı aldığını anlatırken aynı zamanda da güldürüyor. Teyyo söylediği yalana kendisi inanmaz. Bir nevi kendisiyle dalga geçen yarı filozof bir adam. İngiliz kralı ile tavla oynadığını, okyanusu yüzerek geçerken köpek balıklarını hoş diye kovaladığını da anlatıyor. Teyyo Rusları sevmiyor. Çarı kovalıyor, Stalin'in kulağını çekiyor ve ona bir şeyler anlatıyor. İşin garip yanı, halkın bir bölümü Teyyo'nun hikayelerine inanıp yeminlerle "hocamız anlattı, ben duydum" diye tanıklık ediyorlar. Yazılı ve sözlü edebiyatımızda benzeri o kadar çok var ki, Türklerin yaşadığı farklı coğrafyalarda kahraman ve yer isimleri bile ortaktır. Köroğlu destanındaki Çamlıbel yer adı, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da, hatta Hristiyan Gagavuz Türklerinin yaşadığı Moldova'da bile vardır. Bizde Köroğlu'dur, Türkmenistan'da Gogoğlu. Nasreddin Hoca için de geçerlidir bunlar. Bizdeki Nasreddin Hoca'dır, Orta Asya'da Molla Nasreddin. Her bir coğrafyada mezar yerlerinin varlığı iddia edilir. Sonuçta Köroğlu destandır. Lakin destanlardaki ortak coğrafya isimleri resmi kayıtlarda vardır. Bugün de bulunduğu coğrafyada yaşar. Kırgızistan'ın Talas isimli kenti, Kayserimizin Talas isimli ilçesidir. Tarih cahilleri dünyanın en uzun destanı olan ve hala yaşayan bir destan olan Manas destanının ana temasını bilmez. Emevi katillerin din adına Kırgız Türklerine yaptığı katliamı anlatır Manas. Teyyo Pehlivan gerçek bir karakter. Okuma yazma bilmediği halde radyoyu dinleyerek, gazetelerdeki fotoğraflara bakarak dünyayı yakından izleyen ve anlattığı sevimli yalanlarla tanınan Teyyo Pehlivan, Tayyip İde. 28 Aralık 1999'da ömrünün büyük bir bölümünü geçirdiği Pasinler'de hayatını kaybetmiş birisi. Teyyo Pehlivan lakaplı Tayyip İde'nin yalanlarını derlemek için Pasinler Belediyesi'ne gidenler bile var. Palavracılığı, hazır cevaplılığıyla ünlü olan Pehlivan'ın hayal dünyası ise çok geniş. Sadece geniş dersek haksızlık ederiz, oldukça da renkli. Gerçekte yaşamış gibi büyük bir ciddiyetle anlattığı hayalleri en az Karadeniz fıkraları kadar şaşırtıcı ve komik. Hazır cevaplılığı ile de Nasreddin Hoca fıkraları kadar tebessüm oluşturabilir nitelikte. Hiç evlenmeyen, fıkraları dilden dile dolaşan ve çağdaş Nasreddin Hoca olarak nitelendirilen Teyyo Pehlivan, gençliğinde güreş sporuna büyük ilgi duyarmış. Her cuma günü yapılan kara kucak güreşlerinin en popüler ismi olan, ancak sayılı galibiyeti bulunan Teyyo Pehlivan, kısmetini bir de hafta sonları yapılan düğünlerde giyermiş. Düğün konvoylarının önüne çıkarak peşrev yapan ve bu nedenle özel bahşiş alan Teyyo Pehlivan, fıkralarında Atatürk, İsmet İnönü, Hülya Avşar, Sophia Loren, Demi Moore, Michael Jackson, Rıdvan Dilmen gibi ünlülere de yer vermiş. Ölümünden sonra anıtını yaptıralım demişler ama henüz bu gerçekleşmemiş. Sağlığında Teyyo Pehlivan'la birebir görüşen insanlar, her biri bir fıkra lezzetindeki palavralarının hepsini derlemişler. Bir gün uçakla Ankara'ya giderim, elimde de camdan çıkarmışım, bir baktım bir kartal. Hemen elimi uzattım, yakaladım, aldım kartalı içeri. Ola bir baktım, hostesler nasıl cıvılır, nasıl cıvılır. Neyse ben de korkutmayayım zavallı kızları dedim ve bıraktım kartalı, uçtu gitti. Elizabeth o gün Amerika'dan beni aradı. Bir at bul, bul yanıma gel dedi. Karadaki güzelliği bir görseniz, anam avradım olsun yayan gidersiniz. Bir gün kahvede otururum, telefon çaldı. Pehlivan seni telefon istirler dediler. Baktım, Trabzon valisi. Pehlivan denize bir cip düştü, çok uğraştık, çıkaramadık. Allah'ını seversen gel bize yardım et dediler. Kıramadım herifi, gittim Trabzon'a, atladım denize. Tahtım halatı cipe, bir elimden halatı çekirem, bir elimden de kulaç atirem. Öyle bir ağır ki sormayın. Çekirem yerinden zor kıpırdar. Dikkatli baktım ki bir de ne göreyim. Meğerse cipe koca bir vapur takılmış. Sonunda hayli terledim ama cipi de cipin kuyruğuna takılmış vapuru da çıkardım. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hayatınız bir fıkra kadar renkli ve gülmeye değer. Kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 7.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
5: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, cumartesi günü Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir ve Çanakkale 28, Bilecik 25, Bursa 26, Edirne 29, İstanbul 26, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 24 ve Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 24, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 24 derece. Manisa 31, İzmir ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Adana ve Antalya 33, Burdur 28, Hatay 29 derece. Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Çankırı 25, Ankara 23, Eskişehir ve Karaman 26 derece. Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Sivas 23, Niğde 24, Yozgat 21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın, Düzce ve Karabük 25, Bolu 24, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 25, Artvin 20, Bayburt 21, Çorum 23 derece. Giresun ve Ordu 23, Gümüşhane 21, Rize 24 derece. Samsun 25, Sinop, Tokat ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23 derece. Elazığ 30, Erzincan 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece. Iğdır 27, Kars 22, Malatya 29, Muş 27 derece. Tunceli 30, Şırnak 29, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman ve Gaziantep 32, Batman ve Diyarbakır 33, Kilis 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 ve Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güneyinde 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Gece 12'den sabah 6'ya kadarsa rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında.
Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına bekleniyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı öğle 12'den sabah 6'ya kadar iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Patunya eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen saldırıyı kınadı. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Patunya eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen patlamada en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken ulaşımda aksamalar yaşandı. Valilikten yapılan açıklamada vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi, çatışmaların yaşandığı Yemen'deki hastaneleri desteklemek üzere 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Söz konusu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne bir maliyetinin olmadığını belirten Trump, bu anlaşmayla Washington'ın Grönland üzerinde askeri anlamda her türlü varlık göstermeye hak kazandığını vurgularken, bu anlaşmasının süresiz olduğunu kaydetti. Trump, Grönland'ın uygun bölgelerinde geniş çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız ifadesine yer verdi.

ve spor. Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında İstanbul'da Kasımpaşa ile Konyaspor sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Birinci Lig'in 8. haftasının açılış mücadelelerinde Bandırma Spor kendi sahasında Ümraniye Spor'a 1-0 mağlup oldu. Akşamın maçındaysa Muğla Spor Kulübü ile Iğdır Futbol Kulübü sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından, sağ şerit trafik akışına kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometrelerindeki yüksek hızda hareket eden araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları nedeniyle
1: hayat ailedir.
0: Ankara aile güven trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 22 ila 44. kilometrelerinde Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından, sağ şerit trafik akışına kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometrelerindeki yüksek hızda hareket halinde araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 22 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanıyor. Belevi-Selçuk Ortaklar yolunun 26 ila 38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Sesi Radyosu. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar, Miki, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar, Miki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu, Çankırı, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde.
0: Denizciler balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: biliyor muydunuz?
1: Bazı fotoğraflarda gözlerimiz niçin kırmızı çıkar? Her yönüyle mükemmel bir yapı olan gözümüz, çeşitli tabakalardan meydana gelmiştir. Bunlardan A tabakayla göz akımız arasında pek çok kan damarı vardır. Bazı fotoğraflarda gözlerimizin kırmızı çıkmasının sebebi, bu tabakaya ulaşan ışık miktarıyla alakalıdır. Kırmızı göz hadisesi genellikle loş ışıkta çekilen fotoğraflarda görülür. Gözümüzün içine girecek ışığı ayarlamakla görevli olan yer göz bebeğimizdir. Işığın az olduğu durumda göz bebeğimiz gözümüze daha fazla ışık girebilmesi için genişler. Bu sırada fotoğraf makinesinin flaşı patlamışsa o anda gözümüze fazla miktarda ışık girmiş olur. Kan damarlarının yoğun olduğu tabaka kendisine ulaşan bu ışığı geri yansıtır ve böylece gözlerimiz fotoğrafta kırmızı çıkar. Flaş öncesinde ayrı bir ışığın patlatıldığı fotoğraf makinelerinde bu durum engellenebilmektedir. Önden patlayan ışıkla aldığı ikaz sayesinde göz bebeğimiz, gözümüze daha az ışık girmesini sağlamak için küçülür. Böylece gerçek flaş patladığında gözümüze gereğinden fazla ışık ulaşmamış olur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Koalalar okaliptüs yapraklarını nasıl sindirir? Avustralya'da yaşayan otçul hayvanlar olan koalaların ana besin maddesi okaliptüs ağacının yapraklarıdır. Okaliptüs yaprakları yüksek miktarda lif ve çok az da protein ihtiva eder. Bu yapraklarda güçlü kokulu yağlarla birçok hayvan ve biz insanlar için yenilemez olan siyanür gibi zehirli maddeler de bulunur. Bu maddeler başka canlılar için zararlıdır ama koalanın vücudunda zehir tesirini kaybederler. Aslında otla beslenen diğer hayvanlar gibi koala da okaliptüsün ana maddesi olan selülozu sindiremez. Ancak vücutlarında onlar için bu işlemi yapan minik canlılar vardır. Bu minik canlılar koalanın kör bağırsağında yaşayan mikroorganizmalardır. Koalaların oldukça büyük olan kalın bağırsakları kör bağırsaklarına açılır. Sindirim sistemine giren okaliptüs yapraklarının sistemden geçişi kör bağırsağa gelince geciktirilir. İşte bu gecikme sırasında kör bağırsaklardaki mikroorganizmalar faaliyet göstererek selülozu koalanın faydalanacağı hale getirirler. Diğer yandan yaprağın yapısındaki yağlar ve zehirli kimyasal maddeler de koalanın karaciğerinde süzülerek etkisiz hale gelirler.
0: Biliyor muydunuz?
1: Mum neyden ve nasıl yapılır? Mum çağımızın gereksinimleri arasındaki yerini hızla kaybetmeye devam ederken, elektriklerin gittiği dönemlerde ise evlerimizde ilk olarak aradığımız ve kullanmaya başladığımız malzemelerin başında gelmekte. Sağladığı loş bir ışıkla romantik bir havayı bizlere veren bu maddenin yapılması ise bazılarına göre oldukça kolay, bazı kişilere göre ise oldukça zordur. Mumun yapılmasında kullanılan ve mumun ham maddesi olan madde parafindir. Aynı zamanda bal mumundan da mum yapılması mümkün olmaktadır. İlk olarak 70 derecede ısıtılan parafin sıvı bir hal almaktadır. Daha sonra uygun kıvama gelen bu madde, ortasında fitil bulunan bir kalıp içine yerleştirilir. Oda sıcaklığında birkaç gün bekletilen bu madde, daha sonra daha sıkı bir hal alması için buzdolabı içinde bekletilir. Bu aşamada daha sağlam bir hal alan parafin kalıptan çıkarılır. Bu işlem sonrasında ise fitil yani ipin bir kısmı kesilerek uygun boyutlara getirilmesi sağlanmaktadır. Zemine uygun bir şekilde konulması için uygun şekilde altı kesilen mum yanmak için hazır bir hale getirilmiş olmakta ve satışa hazır bir hal almaktadır. Evde kullanımı sırasında devrilmesiyle büyük yangın facialarının çıkması nedeniyle yakıldıktan sonra göz önünde ve kolay müdahale edilebilir bir halde olması çok önemli bir detaydır. Ayrıca mumun renklendirilmesi veya kokulandırılması ise yine üretim aşamasında uygun kimyasallarla yapılmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Aslanların ormanlarda değil, açık, otlak arazilerde yaşadıklarını, dünyada iki kıta üzerinde kurulmuş tek kentin İstanbul olduğunu, sadece dişi sivrisineklerin ısırdığını, mumyaların ayak parmaklarının tek tek sarılarak mumyalandığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir ve Çanakkale 28, Bilecik 25, Bursa 26, Edirne 29, İstanbul 26, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 24 ve Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 24, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 24 derece. Manisa 31, İzmir ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 28, Hatay 29 derece. Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Çankırı 25, Ankara 23, Eskişehir ve Karaman 26 derece. Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Sivas 23, Niğde 24, Yozgat 21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın, Düzce ve Karabük 25, Bolu 24, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 25, Artvin 20, Bayburt 21, Çorum 23 derece. Giresun ve Ordu 23, Gümüşhane 21, Rize 24 derece. Samsun 25, Sinop, Tokat ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23 derece. Elazığ 30, Erzincan 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece. Iğdır 27, Kars 22, Malatya 29, Muş 27 derece. Tunceli 30, Şırnak 29, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman ve Gaziantep 32, Batman ve Diyarbakır 33, Kilis 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 ve Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde ise kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Patunya eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen saldırıyı kınadı. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Patunya eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen patlamada en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken ulaşımda aksamalar yaşandı. Valilikten yapılan açıklamada vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi, çatışmaların yaşandığı Yemen'deki hastaneleri desteklemek üzere 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Söz konusu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne bir maliyetinin olmadığını belirten Trump, bu anlaşmayla Washington'ın Grönland üzerinde askeri anlamda her türlü varlık göstermeye hak kazandığını vurgularken, bu anlaşmasının süresiz olduğunu kaydetti. Trump, Grönland'ın uygun bölgelerinde geniş çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız ifadesine yer verdi. Ve spor. Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında İstanbul'da Kasımpaşa ile Konyaspor sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Birinci Lig'in 8. haftasının açılış mücadelelerinde Bandırma Spor kendi sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Akşamın maçındaysa Muğla Spor Kulübü ile Iğdır Futbol Kulübü sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından, sağ şerit trafik akışına kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometrelerindeki yüksek hızda hareket halinde araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 22 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanıyor. Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 26 ila 38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programı başladı. Saatlerimiz onu gösterene dek kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Nihan İnsal. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Göker. Sizlere eşlik edeceğiz. Programımızda 16 bölgemizde telefon bağlantıları gerçekleştirip uzmanlarımızdan en güncel bilgilerini 19 Eylül Cumartesi gününe dair öğreneceğiz. Programımızda ayrıca gazetelerin günün öne çıkan başlıklarını yine sizlerle buluşturup hem İstanbul'un hem de başkent Ankara'nın trafikteki son durumundan da söz edeceğiz. Güzel şarkı aralarımız olacak. Gündeme dair bilgileri paylaşacağız. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar dün akşam saatlerinde bölgenin batısından başladı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli oldu. Bugün ise Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım değerli dinleyenlerimiz. Bugün öğle saatlerinden sonrasında yine akşam üstüne kadar bu uyarımızın geçerli olacağını belirterek programımıza başlayalım. Sağlıklı bir gün olsun. 16 santigrat derecelik açık bir Ankara sabahından tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz. Bugün Ankara parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık değerinin 23 santigrat derece olacağını belirtelim şu an için. 16 derece olduğundan söz edelim. Yine tabii ki uzmanlarımızdan bölgeleriyle ilgili en güncel bilgileri öğreneceğiz. Ancak öncesinde dilerseniz yine büyük kent merkezlerimizde anlık durum nedir? Örneğin İstanbul'da açık 20 santigrat derecelik bir hava sıcaklığı var. Gün içinde 26 dereceye kadar artacak hava sıcaklıkları İstanbul'da. Parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz şu an için İstanbul'u açık. Yine yarın ve pazartesi günü de parçalı bulutlu bir hava olacak. Hava sıcaklıkları bugünle aynı olmasını umuyoruz. Hava sıcaklıklarının en düşük 18, en yüksek 26 santigrat derece olacak. Ancak yarın rüzgarın bugüne nazaran biraz daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Pazartesi günü bugüne nazaran daha da kuvveti düşecek diyebiliriz İstanbullu dinleyenlerimiz için. Büyük kent merkezlerimizden İzmir'le devam etmeyelim çünkü bağlantımız var. İkinci bölgemize, İzmir'e gideceğiz. Daha güncel, daha net bilgileri uzmanımız Sayın Özgür Karıcı'dan dinleyelim. Özgür Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Deniz Bey, hoş bulduk.
0: Bölgede son değerlendirmelerinizi dikkatle, merakla dinleyeceğiz. Buyurun Özgür Bey.
1: İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri günü az bulutlu olarak geçirecek. Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ise parçalı bulutlu olacak. Bölgemizde bugün itibariyle yağış beklentisi yok bugün ve yarın için. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarlar ise bölgemizin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, bölgemizin orta ve güneyinde ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette. Bölgemizin kuzeyinde yer yer kısa süreli kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediyoruz. Merkezlerimizde bugün için beklediğimiz günün en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle olacak. İzmir 30 derece, Çanakkale 28, Balıkesir 28, Manisa 31 ve Aydın 33 derece olarak tahmin ediliyor. Ege Denizi'nde beklediğimiz hava durumu az bulutlu. Çanakkale Çeşme arasında rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleri ve akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 bofor kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metreler, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metreler seviyesinde olacak. Çeşme Bodrum arasında ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 açıkları yer yer 6 bofor kuvvetinde, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre açıkları 2,5 metre seviyesinde bekliyoruz. Bu sabah İzmir'de aktaracaklarım bunlar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Özgür Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Uzmanımız Sayın Özgür Karıcı bizlerle ikinci bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Böylelikle programımıza 5 ilimizin hava durumunu dinleyerek başladık. Birazdan 6. bölgemize gideceğiz. Batıyla başladık. Güneyle devam edip ardından kuzeye, Samsun'a gideceğiz. Dilerseniz trafikteki son duruma başlayalım. İstanbul'da bir önceki saate göre değişikliğin %77 oranında daha yoğun olduğunu belirtmeliyiz. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu ise Şu an için 46 kilometre ana yollarda ve Boğaz geçişlerinde oldukça akıcı bir trafik var. İstanbullular henüz yollara revan olmamış diyelim. 15 dakikalık tek mesafe Ethem Efendi'den İdeal Tepe'ye kadar ki 6 kilometrelik mesafe. Bunun yanı sıra 7 kilometrelik güzergahta Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya kadar 10-15 dakikayı bulacak gibi görünüyor. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk dileyerek Adana'ya gidelim. Uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu. Telefon attığımızda Aşkın Bey, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
2: Günaydın Deniz Bey, hoş bulduk.
0: Bölgeler son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Aşkın Bey.
2: Bölge tahmin ve uyarı merkezimizin hazırlamış olduğu günlük hava tahmin raporu şu şekildedir. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Mersin'in doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda 2 ila 4 derecelik bir yükseliş beklenmekle beraber rüzgar ise genellikle güney ve batı yönünde hafif, ara sıra orta kuvvetli esecektir. Bu duruma bağlı olarak il merkezlerimizdeki günlük en yüksek sıcaklıklar şu şekilde olacak. Parçalı bulutlu Adana 33 derece, Mersin parçalı bulutlu 32 derece, Kahramanmaraş parçalı bulutlu 33 derece, Osmaniye parçalı bulutlu 32 derece, Gaziantep parçalı bulutlu 32 derece, Kilis parçalı bulutlu 32 derece, Hatay ise parçalı bulutlu 29 derece olacaktır. Bölgeye dair şu an anlatabileceklerim bunlardır Denizli.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Aşkın Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu'dan 7 ilimizin hava durumunu Doğu Akdeniz'e yönelik dinledik. İllerimizin sayısını 12'ye yükselttik. İstanbul'da trafikteki son durumu paylaştık ve kısa bir aranın ardından kuzeye, Samsun'a gideceğiz.

0: Birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Geçtiğimiz hafta başında hava sıcaklıklarında hissedilir derecede özellikle yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde değişiklik olmuştu. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıkları. Bugün ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarındaysa yerel çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Samsun'da uzmanımız Sayın Nail Çakır'a kulak verelim. Nail Bey hoş geldiniz elimize, günaydın.
1: Hoş bulduk Deniz Bey, günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz Nail Bey. Bölgeye der son söz sizin, buyurun.
1: Tabii ki hemen aktaralım. Yapmış olduğum son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz bölgesinde havanın parçalı çok bulutlu. Bazı çevreleriyle Kastamonu'nun güney, Çorum'un kuzey, Amasya'nın kuzeybatı, Tokat'ın doğu ve Samsun'un doğusu ve batı kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın kuzeyli ve kuzeybatılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esneğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Samsun 25, Kastamonu, Ordu ve Çorum 23, Sinop, Tokat 24 ve Amasya 25 derece tahmin edilmektedir. Orta Karadeniz bölgesi için aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Nail Bey. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz sizlere.
1: Teşekkürler Deniz Bey. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Nail Çakır bizlerle 10. bölgemizin sorumluluk sahasından paylaştı en güncel bilgileri. 7 ilimizden daha haberdarız. İstanbul'a gideceğiz. Önümüzdeki dakikada. Öncesinde hemen bugünü özetledik, yarından da söz edelim. Yarın yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak diyelim. Ve hemen gazetemizden günün öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturmadan gündeme dair bilgileri paylaşalım değerli dinleyenlerimiz. Bugün 19 Eylül 2026 önemli gündem başlıklarını paylaşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de valiliği ziyaret edecek bugün. Sivil toplum kuruluşlarıyla, özellikle tabii ki temsilcileriyle buluşacak, Ahilik Haftası kutlamalarına katılacak. Kırşehir'deki program saat 14.30'da başlayacak. Son program ise saat 19'da başlayacak. Kırşehir'de diyelim. Devam edeceğiz. İstanbul'da uzmanımız Sayın Ahmet Işık'a kulak verelim. Ahmet Bey hoş geldiniz, yanımıza günaydın.
2: Bulduk, merhaba Deniz Bey. İyi hafta sonları, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Bölgeye değer son söz sizin, dikkatle dinleyeceğiz, buyurun.
2: Tabii. Parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Sabah ve gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu Poyraz yönlerinden orta kuvvetli seçeneğini tahmin ediyoruz. Güncel meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. İstanbul parçalı ve az bulutlu 26 derece. Kocaeli İzmit parçalı bulutlu 27 derece. Sakarya parçalı bulutlu 26 derece. Edirne parçalı ve az bulutlu 29 derece. Tekirdağ parçalı ve az bulutlu 24 derece. Kırklareli parçalı ve az bulutlu 28 derece. Yalova parçalı bulutlu 25 derece. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Sinop İğne'de parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan doğusu öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 görüşü, yağış anında orta. Son olarak Marmara'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre olacak. Görüş iyi. İstanbul bölgeden aktaracak bu kadar. İyi yayınlar Deniz Bey.
0: Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler ve güzel dilekleriniz için Ahmet Bey. Biz de kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
2: Hep birlikte iyi yayınlar diliyorum tekrar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Ahmet Işık bizlerle illerimiz Yalova, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un hava durumunu paylaştı. Evet, illerimizin sesini 26'ya yükselttik. Birazdan Van'a gideceğiz. Öncesinde programı, yani 19 Eylül Cumartesi günü gündem başlıkları neler, devam edelim. İlk olarak Ahilik Haftası ile ilgili kutlamalara katılacağından söz etmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni Atatürk Stadyumu ve spor kompleksinin tanıtımıyla Güzel Yurt Soğuk Hava Deposu'nun açılışına iştirak edecek. Kıbrıs, Lefkoşa'da ve Güzel Yurt'ta. Yalova'da yeni parti genel başkanı Özgür Özel, üreticilerle, tarım üreticileriyle ve emeklilerle bir araya gelecek. Gazipaşa Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek ve yürüyüşe katılacak. Saat 10.30'da başlayacak ilk program, ikinci program ise saat 14'te. İstanbul'da saat 14'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları Gazi ve Gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenine iştirak edecek. Saat 17.30'da Aksaray'da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılacak. Erzurum'da saat 10'da ve 16'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziler Günü çelenk koyma törenine katılacak. Kars Kapı Şehitliği'ni ziyaret edip, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği İktisadi İşletmesi açılış ve kırsalda bereket hayvancılığa destek projesi DÜVE teslim törenine iştirak edecek. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaretinin ardından sektör temsilcileriyle toplantı yapacak. Partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Diplomasiden söz edelim. Gazze ve Kudüs hattında Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izlenecek. Washington-Tahran ve Tel Aviv hattındaysa Amerika Birleşik Devletleri-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları yakından takip edilecek. Spor müsabakalarıyla devam edelim değerli dinleyenlerimiz. Evet, dün akşam Süper Lig'de yeni hafta başladı. Açılış karşılaşmasında ligin namağlup iki takımından Kasımpaşa biriydi. Yine bu haftada namağlup serisini sürdürdü İstanbul'un temsilcisi. 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberliği var. Biraz daha karşılaşmalarda oyunu tutan bir anlayışı var Emre Belezoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın. Puanını 6 maçın ardından 10'a yükseltti. Konyaspor'la 0-0 eşitlikle, golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu sonucun ardından ligdeki 6. haftanın ardından ilk beraberliğini alan Konyaspor puanını 4'e yükseltti. Deplasmandaki kazandığı puanla İç Anadolu temsilcisi değerli dinleyenlerimiz. Evet, Süper Lig'de bugün saat 17'de iki müsabaka var. Karşılaşmalardan biri Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Alanya Spor Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Mücadelede hakem Alper Akarsu, Ankara bölgesi hakemi, düdük çalacak. Yardımcılıklarını Yusuf Susuz, Selim Şenöz gerçekleştirecek. Dördüncü hakem ise karşılaşmada Ömer Faruk Gültekin olacak değerli dinleyenlerimiz. 17'de başlayacak bir diğer müsabakada Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadelede İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler düdük çalacak. Yardımcılıklarını Murat Altan ve Mustafa Savranlar gerçekleştirecek. İlker Yasin Avcı ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak. Kocaeli Spor 9 puanla haftaya başlıyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün puanı 8.

0: İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil gerçekleştirecek. Dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olacak. Trabzon'daki Papara Park'ta saat 20'de başlayacak mücadelede. Saat 20'deki bir diğer müsabakada Başakşehir Futbol Kulübü Gençler Birliği'ni konuk edecek. Saat 20'deki mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesi Güzel ve Ogün Kamacı gerçekleştirecek. Maçın dördüncü hakemi ise İbrahim Güner diyelim. Evet, güne dair programı paylaştık. Yarın saat 17'de Fenerbahçe Eyüpspor'u, yine aynı saatte Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor'u konuk edecek. Yarın saat 20'de haftanın son iki müsabakasında Ahmet Sportif Faaliyet Beşiktaş'ı Göztepe Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Evet, lig pazartesi günü bitmeyecek. Yarın akşam sonlanacak ligdeki 6. hafta, çünkü milli araya girilecek. Yaklaşık 3 haftalık aranın ardından 7. haftayla devam edilecek değerli dinleyenlerimiz, ki Süper Lig'de de Ekim'in 9'unda başlayacak veya 10'unda başlayacak diyebiliriz. Yeniden kaldığı yerden devam edecek. Evet, 14. bölgemizin sorumluluk sahasında uzmanımız Sayın Mert Aslan'a kulak vereceğiz. Mert Bey, hoş geldiniz yerimize, günaydın.
1: Günaydın Enes Bey, hoş buldum.
0: Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz için söz sizde, buyurun.
1: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde ise kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinin esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimizde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis'te 23, Van'da 24, Muş ve Akkaya'da 27 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Mert Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: Ben teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim Nez Bey.
0: Teşekkür ederiz Mert Bey. Uzmanımız Sayın Mert Aslan'dan da bölgesiyle ilgili 4 ilimizin hava durumunu dinledik. Sayıyı 30'a yükselttik. Başkentin trafikteki son durumuna bir göz atalım. İstanbul'daki gibi yollar oldukça akıcı. Bir önceki saate göre %33 yoğunluk olsa da şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu yalnızca 25 kilometre. 10 kilometrelik mesafede 15 dakikalık süre zarfı gözlemliyoruz. Ümitköy kavşağından Higros kavşağına kadarki güzergah. Ters istikamette Migros kavşağından Ümitköy kavşağına kadar biraz daha akıcı diyebiliriz bu güzergah için. 10'ar dakikalık sürelerle devam edelim. 4 kilometrelik mesafeler Cevizli Dere Caddesi girişinden polis evine. Ters istikamette polis evinden Cevizli Dere Caddesi girişine. Elvanken sapağından Etimesgut Banyo istasyonuna. NATO yolu çıkışından Mumuni Hastanesi'ne. Son olarak Seyitler Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadarki mesafe 10 dakikayı bulacak. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonlarınızla ilgilenmeyin. Lütfen trafikte sokaklarımıza, caddelerimize araçlarınızdan çöpünüzü atmayın. Çöp kutusu bulana kadar lütfen çöpünüzü muhafaza edin diyerek bir başka telefon bağlantısı için Iğdır'a gidelim. Uzmanımız Sayın Aleyna Aymak telefon attığımızda. Aleyna Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, günaydın.
0: Teşekkür ederiz. Son söz sizin, buyurun.
2: Bölge genelinde havanın pançalı bulutlu, aralıklı, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcakların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerinin hafif ve orta kuvvette, yağış esnasında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 27, Kars 22, Arise 27 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.

0: teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Aleyna Aymak bizlerle bölgesel alp günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Evet, programımızın geri kalan bölümünde iki bağlantımız olacak. Öncesinde kısa bir ara.

0: 5. bölgemizin sorumluluk sahasında uzmanımız Sayın Mustafa Beyar. Telefon hattımızda. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
1: Evet, bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemizin genelinde yağış beklentimiz yok. Ayrıca Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde toz taşımı görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarına gelirsek düne göre 2 ila 3 derece civarında azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarımız değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 33 derece, Şanlıurfa 33 derece, Mardin 29 derece, Siirt 32 derece, Batman 33 derece ve son olarak Şırnak 29 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler ve güzel dilekleriniz için. Burak, Mustafa Bey, size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. 15. bölgemizin sorumluluk sahasından uzmanımız Sayın Mustafa Beyar en güncel bilgilerini paylaştı. Programın ilk bölümünü Konya ile sonlandıracağız. Uzmanımız Sayın Burak Doğanay telefon attığımızda. Burak Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun Burak Bey.
2: Tabii. Bölgemize bağlı Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerine bugün havanın genellikle parçalı bulutlu açacağını düşünüyoruz. Hava sıcaklıklarımızda mevsim normalinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarımız genellikle kuzeyli yönlerden hafif arası orta kuvvet esecek. Bölgemize bağlı merkezlerimizde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Konya'da Niğde'de 24, Aksaray'da 26, Karaman'da ise 25 derece olacak. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Biz de sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz Burak Bey.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Uzmanımız Sayın Burak Doğanay bizlerle bölgesel saat günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Böylelikle programımızın ilk bölümünde 8 bağlantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 9 haber kuşağının ardından programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla sürecek. İkinci bölümde Elazığ, Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarımız olacak. Sakın bir yere ayrılmayın. Saat başında görüşmek dileğiyle.

0: 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir ve Çanakkale 28, Bilecik 25, Bursa 26, Edirne 29, İstanbul 26, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 24 ve Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 24, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 24 derece. Manisa 31, İzmir ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 28, Hatay 29 derece. Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Çankırı 25, Ankara 23, Eskişehir ve Karaman 26 derece. Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Sivas 23, Niğde 24, Yozgat 21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın, Düzce ve Karabük 25, Bolu 24, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 25, Artvin 20, Bayburt 21, Çorum 23 derece. Giresun ve Ordu 23, Gümüşhane 21, Rize 24 derece. Samsun 25, Sinop, Tokat ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23 derece. Elazığ 30, Erzincan 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece. Iğdır 27, Kars 22, Malatya 29, Muş 27 derece. Tunceli 30, Şırnak 29, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman ve Gaziantep 32, Batman ve Diyarbakır 33, Kilis 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 ve Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Gece 12'den sabah 6'ya kadarsa rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı öğle 12'den sabah 6'ya kadar iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Patunya eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen saldırıyı kınadı. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Patunya eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen patlamada en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken ulaşımda aksamalar yaşandı. Valilikten yapılan açıklamada vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi, çatışmaların yaşandığı Yemen'deki hastaneleri desteklemek üzere 22 ton hayat kurtarıcı tıbbi malzeme ulaştırdığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Söz konusu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne bir maliyetinin olmadığını belirten Trump, bu anlaşmayla Washington'ın Grönland üzerinde askeri anlamda her türlü varlık göstermeye hak kazandığını vurgularken, bu anlaşmasının süresiz olduğunu kaydetti. Trump, Grönland'ın uygun bölgelerinde geniş çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız ifadesine yer verdi. Ve spor. Süper Lig'de 6. haftanın açılış karşılaşmasında İstanbul'da Kasımpaşa ile Konyaspor sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Birinci Lig'in 8. haftasının açılış mücadelelerinde Bandırmaspor kendi sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Akşamın maçındaysa Muğla Spor Kulübü ile Iğdır Futbol Kulübü sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından, sağ şerit trafik akışına kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometrelerindeki yüksek hızda hareket halinde araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 22 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanıyor. Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 26 ila 38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Bir kez daha günaydın değerli dinleyenlerimiz. Çok bulutlu Ankara sabahından tüm dinleyenlerimize bir kez daha selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. 17 santigrat derecelik hava sıcaklığı var şu an için başkentte. Gün içinde 23 santigrat dereceye kadar artmasını beklediğimizi belirtelim. Bu saat diliminde yine 8 telefon bağlantısı gerçekleştirip uzmanlarımızdan en güncel değerlendirmelerini öğreneceğiz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek değerli dinleyenlerimiz. Önemli bir değişiklik olmayacak hava sıcaklıklarında. Bugünse yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz bölümleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlarsa Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarındaysa yerel çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Evet, yurt genelini özetledik. Bugün hava nasıl olacak paylaştık. Elbette daha ayrıntılı bilgileri hem saat başında dinleyebiliyorsunuz. Programımız dahilinde de uzmanlarımızla gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantılarıyla sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. İkinci bölümümüzün ilk telefon bağlantısı için Elazığ'a gideceğiz. Elazığ ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri ise uzmanımız Sayın Berivan Balaban paylaşacak. Berivan Hanım, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
1: Günaydın Deniz Bey, sağ olun, hoş buldum.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Berivan Hanım.
1: Çok çok teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Elazığ'ın doğu ve kuzey kesimleri ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgar kuzeyli yönlerde çok kuvvetli, yer yer kuvvetli etmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüzün bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Tunceli'de 30, Malatya ve Bingöl'de 29, Adıyaman'da ise 32 derece olması beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için ve kıymetli bilgileriniz için. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz Berivan Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.
0: İyi günler. Uzmanımız Sayın Berivan Balaban bizlerle 5 ilimizin hava durumunu paylaştı. Elazığ ve çevresiyle ilgili illerimizin sayısını 48'e yükselttik. Hemen Ankara'ya gideceğiz. Başkent ve çevresiyle ilgili en güncel bilgileri sizlerle buluşturacağız değerli dinleyenlerimiz. Evet, programın ilk bölümünde Süper Lig'den söz ettik. Dilerseniz spor müsabakalarıyla gündeme dair bilgilendirmemizi 1. Lig'le sürdürelim. 1. Lig'in 8. haftasında Sarıyer, Bolu Sporu, Erok Spor, Fatih Karagümrü, Ankara Keçiören Gücü ise Sivas Spor'u konuk edecek. Bir başka mücadele saat 20'de başlayacak karşılaşmada ise Batman Petrol Spor, Bursa Spor'u konuk edecek. Bilgilendireceğiz sizleri. Hemen 9. bölgemizde uzmanımız Sayın Oktay Öztürk'e kulak verelim. Oktay Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Deniz Bey, sağ olun.
0: Bölgeye dair son söz sizin, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Oktay Bey.
2: Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orada kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 23 derece, Çankırı 25, Kırıkkale 24, Bolu 24, Zonguldak 22, Düzce 25, Bartın 25 ve Karabük 25 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Oktay Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
2: Sağ olun Deniz Bey. Biz de iyi yayınlar dileriz. Sağ olun.
0: Teşekkürler. Uzmanımız Sayın Oktay Öztürk bizlerle bölgesel saat günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı değerli dinleyenlerimiz. Evet. Paylaşalım bilgilerimizi. Birazdan Antalya bağlantımızı gerçekleştireceğiz. TFF 1. Lig'den programdan söz ediyorduk. Bugün saat 17'de Keçiören Gücü Sivas Spor'u konuk edecek. Yine aynı saatte Sarıyer Bolu Spor'u konuk ediyor. Bunun dışında evet, Ankara'daki mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. İstanbul'daki karşılaşmadaysa Asen Albayrak düdük çalacak. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam saat 20'de Esenler Erokspor Fatih Karagümrük'ü İstanbul derbisinde konuk edecek. Hakem Alpaslan Şen düdük çalacak. Saat 20'deki bir başka mücadele Batman Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı mücadelede Bursaspor Batman Petrolspor'a konuk olacak değerli dinleyenlerimiz. Evet, iki takımın da 16 puanı var. Ligde Batman Petrolspor geçen hafta ilk mağlubiyetini almıştı. Farklı bir skorla Bodrum deplasmanında almıştı. Bodrum Futbol Kulübü 4-0 mağlup etmişti Batman Petrolspor'u değerli dinleyenlerimiz. Bursaspor'un tek mağlubiyeti ise İstanbul'da Fatih Karagümrük müsabakasında gerçekleşmişti diyelim. Evet, seyir zevki açısından veya heyecanı açısından güçlü bir mücadele olacak. Bu akşam saat 20'de Batman Petrolspor Bursaspor'u konuk edecek. Antalya'dayız, uzmanımız Sayın Ömer Güven'e kulak verelim. Ömer Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
3: Hoş bulduk Deniz Bey, günaydın.
0: Bölgeye de teşekkür ederiz. Bölgeye de son söz sizin. Buyurun Ömer Bey.
3: Efendim, bölgemiz genel itibariyle parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeye öğle saatleri sahil kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetleşecek. Hava sıcaklığında 1 derecelik bir artış bekliyoruz. Bu duruma göre beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları Antalya, Konyaaltı, Aksu 33, Kepez 35, Kemer 32, Demre 33, Kaş 32, Silike ve Kumluca 31, Elmalı 29, Korkutay 27, Çelik ve Manavgat 34, Alanya 32, Gazi Paşa 31, İbradı ve Aksu 2 27, Gündoğmuş 29 derece olacak. Muğla ve çevresinde sıcaklıklar merkezde 30, Fethiye'de 33, yine Seydikebar'da 33 derece bekliyoruz. Isparta'da 27 derece, Burdur'da 28 derece olacak. Denizcilerimiz için genel durum şu şekilde. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan 2 ila 5 kuvvetinde geçecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak. Hava az bulutlu geçecek. Görüş iyi olacak efendim.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Ömer Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlık, bir gün dileğiyle.
3: Teşekkürler, yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Ömer Güven de Batı Akdeniz'den söz etti. Antalya ve çevresindeki 3 ilden söz etti. Kısa bir aranın ardından Afyonkarahisar bağlantısıyla burada olacağız.

yer sevde son durak, çağır sana bizi. Dile destan bu sevgimiz, unutulursan, unutulursan.

Bırakmam seni. Savaşırken kaybederse yine dönmem bu yolda. Sanma bu ayrılık kolay olacak. Sensiz bu hal çare bulur da yaşanılır sanma.

0: Afyonkarahisar'dayız. Uzmanımız Sayın Vahap Acar. Telefon hattımızda Vahap Bey. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye değer son söz sizin. Buyurun.
1: Teşekkürler. Afyonkarahisar bölgesel tahminle erken uyarı merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında 2 ile 4 derece artış beklerken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Afyonkarahisar 24, Uşak 26, Denizli 31 derece olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgileri için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz Vahap Bey.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Vahap Acar bizlerle 5. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili en güncel bilgileri paylaştı. Böylelikle 3 ilimizden daha haberdarız. Kıymetli dinleyenlerimiz, geriye yalnızca 18 ilimiz kaldı. 4 telefon bağlantısı daha gerçekleştireceğiz. Devam edelim. Gazetemizden başlıklara geçmeden Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftası 4 maçla başlayacak. Derbide Beşiktaş'la Fenerbahçe Fulya Hakkı Yeten tesislerinde saat 17'de karşı karşıya gelecek. Abu Dhabi'de Basketbol Avrupa Süper Ligi Kupa Organizasyonu'nda Yas Adası'nda bulunan Etihad Arena'da 3.lük ve final maçlarıyla tamamlanacak. Saat 17'de ve 20'de olacak karşılaşmalar parkede. Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçlarında İstanbul Gençlik Spor, Litvanya'nın Vilnius ekibiyle, Giresunspor ise Avusturya'nın Fivers Watt takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Litvanya'da saat 14.30'da, Viyana'da saat 20.30'da başlayacak mücadeleler. Handball'da Kadınlar Süper Ligi'nde 4. hafta müsabakalarında Odunpazarı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u, Bursa Büyükşehir Belediyespor Ortahisar Belediyespor'u, Göztepe Üsküdar Belediyespor'u, Yalıkavak'sa Yozgat'ı konuk edecek. Eskişehir ve Bursa'da saat 15'te, İzmir'de saat 16'da, Muğla'daysa saat 17'de başlayacak parkedeki mücadeleler. Saat 17'de Avusturya Spielberg'de milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin 15. ayağı sprint yarışlarıyla başlayacak. Saat 12'de İstanbul'da Bosphorus Cup 2026 Yelken Yarışları organizasyonunun 3. ve son günü İstanbul Boğazı yarışıyla tamamlanacak. Evet, gündeme dair tüm bilgileri paylaşmaya çalıştık. Eskişehir'e gidelim. Uzmanımız Sayın Selin Demiralp. Telefon hattımızda. Selin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye değer son söz sizin. Buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise kuzeyli yönlerden hafif yer orta kuvvetli esmesini beklemekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde beklenen bugünün en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 26, Bursa 26, Bilecik 25, Kütahya 24 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Selin Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Selin Demiralp bizlerle bölgesel günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Üçüncü bölgemizin sorumluluk sahasından da haberdarız. Sayıyı 67'ye yükselttik. Devam edelim. Evet, kumanda masamız kısa bir aranın ardından devam edeceğiz diyor. Ardından bağlantılarımız sürecek, sakın bir yere ayrılmayın.

0: 11. bölgemizin sorumluluk sahasındayız. Uzmanımız Sayın İlter İşçi Trabzon'da. İlter Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Son söz sizin, buyurun.
1: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde çok bulutlu, yağışlı bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Aralıklı ve lokal olarak bölgemizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Özellikle öğle saatlerinde bölgemizin kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 26 derece, Artvin 20 derece, Giresun 24 derece, Gümüşhane 22 derece ve Rize 24 derece civarında olacak. İlerleyen günlere bakacak olursak aralıklı ve lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların pazar, pazartesi, salı günü de bölgemiz genelinde etkili olacak.

0: olmasını bekliyoruz. Çarşamba günü bu yağışların daha çok bölgemizin kıyı kesimlerinde görülmesini, iç kesimlerinin ise parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz.
1: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz İlter Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle. Sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Uzmanımız Sayın İlter İççi bizlerle bölgesel günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı değerli dinleyenlerimiz. Evet, Doğu Karadeniz bölümünden de haberdarız. Trabzon ve çevresindeki 4 ilimizin hava durumunu dinledik. Yalnızca 9 ilimizden bilgiler kaldı. 2 telefon bağlantımız var. Dolandırıcılık İmparatorluğu başlığı var. Yabancı ülke vatandaşlarını internetten Forex ve kripto yatırımına ikna eden şebekeye operasyon düzenlendi. Mossad izleri taşıyan ağa mensup 191 kişi gözaltına alındı. Milyar dolarların İsrail'deki hesaplara aktığı belirlendi. İstanbul ve Muğla'da Milli İstihbarat Teşkilatı, MASAK, Emniyet ve Interpol'ün ortak çalışmasıyla yöneticileri İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin 191 mensubu yakalandı. Uluslararası medyada Scam Empire, dolandırıcılık imparatorluğu diye anılan 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaşan örgüt, binlerce mağdurdan 3 milyar doların üzerinde para elde etti. Şebekede çalışma yönteminden işe alıma kadar Mossad izleri görüldü. Uluslararası Forex dolandırıcılığı şebekesinin 1,5 milyar liralık mal varlığı, 80 araç, 12 mülk, kripto ve şirket hesaplarına el kondu. Türkiye, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülke vatandaşını hedef alan yapılanmanın İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dokunmadığı, suçtan elde edilen gelirin kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve diğer yöntemlerle İsrail'deki hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı deşifre etti başlığında ise İsrail bağlantılı uluslararası organize Forex dolandırıcılığı şebekesinin Türkiye ayağının elebaşıları ve çalışma usulleri MİT tarafından deşifre edildi. Bazı İsrail'li devlet yetkililerinin oluşturduğu lobilerin dolandırıcılık yapılanmalarını koruduğu, kamuoyu baskısını göğüslediği ve doğrudan ortaklıkları bulunduğu ifade ediliyor. 10 soru 10 cevap, fonlarda geri ödeme nasıl olacak başlığına geçmeden Kayseri bağlantımız hazır. Uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan telefon attığımızda. Mevlüt Bey, hoş geldiniz elimize, günaydın.
2: Günaydın, teşekkürler, sağ olun.
1: Bölgeye değer, son söz sizin, buyurun.
2: Teşekkürler. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini görülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet esmesi bekleniyor. Bugün bölgemizdeki il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri ve Kırşehir 24, Nevşehir 22, Sivas 23 ve son olarak Yozgat 21 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
1: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Mevlüt Bey. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Yayın ediyorum.
1: Sağ olun. Uzmanımız 7. bölgenin sorumluluk sahasından bizlere 5 ilimizin hava durumunu paylaştı. Devam edelim. Sistem böyle işliyor başlığı var. İsrailli baronlar operasyondan sorumlu olacak kişiyi belirliyor. Çağrı merkezi kiralanıp sosyal medyadan kısa sürede yüksek kazanç reklamı yapılıyor. Reklamı görenin sisteme bıraktığı kişisel bilgiler bu merkeze düşüyor. Mağdurun konuştuğu dil belirlenip o dili bilen bir çalışan görevlendiriliyor. Konuşmalar dinlenip ikna performansı denetleniyor. Çalışanlar işe alınmadan önce yalan makinesine sokuluyor denmiş. Bakan Gürlek duyurdu başlığı var. Operasyon duyuran Bakan Gürlek, yapılanmanın şirket sahipliği ve nihai faydalanıcı yapılarda İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, şüphelilerin gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturup mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiğinin belirlendiğini bildirdi. Evet, Milliyet gazetesinde dolandırıcılık imparatorluğu başlığıyla yabancı ülke vatandaşlarını internetten Forex ve kripto yatırımına ikna eden şebekeye düzenlenen operasyonda Mossad izleri taşıyan ağdan 191 kişinin gözaltına alındığını paylaştık. Erzurum'a gidelim, uzmanımız Sayın Melek Özkan telefon attığımızda. Melek Hanım, hoş geldiniz yerimize, günaydın.
3: Hoş bulduk Deniz Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Melek Hanım. Bölgeyle ilgili son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Bizler dikkatle, merakla dinleyeceğiz. Buyurun.
3: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Erzincan ve Ardahan'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzurum ve Bayburt 22 derece, Erzincan 25 derece ve Ardahan 20 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Deniz Bey.
1: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Melek Hanım. Sesinize sağlık, size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
3: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum Deniz Bey.
1: Sağ olun Melek Hanım. Evet, uzmanımız Sayın Melek Özkan'dan da son telefon bağlantımızda Erzincan, Bayburt, Ardahan ve Erzurum'un hava durumunu dinledik. Bölgeden de frekans bilgimizin 93.5 olduğunu hatırlatalım. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Saat başında birlikteyiz. Son 2 son

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir ve Çanakkale 28, Bilecik 25, Bursa 26, Edirne 29, İstanbul 26, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 24 ve Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 24, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 24 derece. Manisa 31, İzmir ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 28, Hatay 29 derece. Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Çankırı 25, Ankara 23, Eskişehir ve Karaman 26 derece. Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Sivas 23, Niğde 24, Yozgat 21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın, Düzce ve Karabük 25, Bolu 24, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 25, Artvin 20, Bayburt 21, Çorum 23 derece. Giresun ve Ordu 23, Gümüşhane 21, Rize 24 derece. Samsun 25, Sinop, Tokat ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23 derece. Elazığ 30, Erzincan 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece. Iğdır 27, Kars 22, Malatya 29, Muş 27 derece. Tunceli 30, Şırnak 29, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman ve Gaziantep 32, Batman ve Diyarbakır 33, Kilis 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 ve Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleriyle akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Adana'da düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör örgütünün tüm unsurlarıyla birlikte silah bırakması ve örgütsel varlığına son vermesi bizim temel şartımızdır, açıklamasını yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik entegrasyonunun Türkiye içinde, Avrupa Birliği içinde aynı derecede önemli ve faydalı olduğunu, Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımızı anlatmanın mücadelesini veriyoruz ifadesini kullandı.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Rumlar tarafından 52 yıl önce Atlılar Köyü'nde öldürülerek toplu mezara konulan, çoğu çocuk 37 Kıbrıslı Türk'ten kimliği tespit edilen 15'inin naaşı, Atlılar Şehitliği'nde düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, evi olmayan emniyet mensuplarına yönelik başlattıkları konut projesiyle Ankara'da 2000 konut yapılacağını ve polislerin bu konutlara uzun vadeli uygun taksitlerle sahip olabileceğini açıkladı. Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi Avrupa'nın önde gelen eğitim ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçen PISA sonuçları tarihi bir düşüş yaşayarak uzmanları endişelendirdi. Yemen ordusu ülkenin orta kesimindeki Mağrib ilinin güneyinde İran destekli Husilere ait mevzi ve askeri araçları hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu. Yapay zeka teknolojisinin güvenlik sınırları tartışılırken, Google'ın Gemini modeli bağımsız bir deneme sırasında 3 farklı şirketin sistemine izinsiz giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti.

ve spor. Süper Lig'in 6. haftasında Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 17'de Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'in 6. haftasının merakla beklenen karşılaşmasında bu akşam saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20'de Papara Park'ta başlayacak mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından, sağ şerit trafik akışına kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometrelerindeki yüksek hızda hareket halinde araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 22 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanıyor. Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 26 ila 38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Havadurum.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu, Çankırı, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler. Bu sabah itibariyle yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya, Alanya, Mersin, Yenişehir 30 santigrat derece. Hatay, İskenderun, Mersin, Anamur, Muğla, Fethiye 29 derece. Antalya, Finike, Antalya, Kaş 28. İzmir, Konak 26 derece. Muğla, Datça, Artvin, Hopa, Rize, Merkez, Muğla, Bodrum 25. İzmir, Dikili, Samsun, Atakum, Balıkesir, Ayvalık, Van, Gevaş, Çanakkale, Merkez, Aydın, Kuşadası 24 santigrat derece. İstanbul, Sarıyer, Giresun, Merkez, Trabzon, Ortahisar, Sinop, Merkez, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Bartın, Güney 23 derece. Bitlis, Tatvan, Van, Puşba, Ordu, Altınordu, Bitlis, Adil, Cevaz, Düzce, Akçakoca 22 santigrat derece, Kastamonu, İnebolu 20, Kastamonu, Cide 19 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatında.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir ve Çanakkale 28, Bilecik 25, Bursa 26, Edirne 29, İstanbul 26, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 24 ve Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 24, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 24 derece. Manisa 31, İzmir ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 28, Hatay 29 derece. Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Çankırı 25, Ankara 23, Eskişehir ve Karaman 26 derece. Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Sivas 23, Niğde 24, Yozgat 21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın, Düzce ve Karabük 25, Bolu 24, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 25, Artvin 20, Bayburt 21, Çorum 23 derece. Giresun ve Ordu 23, Gümüşhane 21, Rize 24 derece. Samsun 25, Sinop, Tokat ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23 derece. Elazığ 30, Erzincan 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece. Iğdır 27, Kars 22, Malatya 29, Muş 27 derece. Tunceli 30, Şırnak 29, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman ve Gaziantep 32, Batman ve Diyarbakır 33, Kilis 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 ve Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde ise kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Adana'da düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör örgütünün tüm unsurlarıyla birlikte silah bırakması ve örgütsel varlığına son vermesi bizim temel şartımızdır, açıklamasını yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik entegrasyonunun Türkiye içinde, Avrupa Birliği içinde aynı derecede önemli ve faydalı olduğunu, Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımıza anlatmanın mücadelesini veriyoruz ifadesini kullandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Rumlar tarafından 52 yıl önce Atlılar Köyü'nde öldürülerek toplu mezara konulan çoğu çocuk 37 Kıbrıslı Türk'ten kimliği tespit edilen 15'inin naaşı Atlılar Şehitliği'nde düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, evi olmayan emniyet mensuplarına yönelik başlattıkları konut projesiyle Ankara'da 2000 konut yapılacağını ve polislerin bu konutlara uzun vadeli uygun taksitlerle sahip olabileceğini açıkladı. Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi Avrupa'nın önde gelen eğitim ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçen PISA sonuçları tarihi bir düşüş yaşayarak uzmanları endişelendirdi. Yemen ordusu ülkenin orta kesimindeki Mağrib ilinin güneyinde İran destekli Husilere ait mevzi ve askeri araçları hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu. Yapay zeka teknolojisinin güvenlik sınırları tartışılırken Google'ın Gemini modeli bağımsız bir deneme sırasında 3 farklı şirketin sistemine izinsiz giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti. Ve spor. Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 17'de Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'in 6. haftasının merakla beklenen karşılaşmasında bu akşam saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20'de Papara Park'ta başlayacak mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından, sağ şerit trafik akışına kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometrelerindeki yüksek hızda hareket halinde araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 22 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanıyor. Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 26 ila 38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 21 derece. Atina az bulutlu 32, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Berlin parçalı bulutlu 21, Helsinki sağanak yağışlı 12, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Madrid az bulutlu 30, Moskova parçalı bulutlu 21, Paris az bulutlu 24, Priştine parçalı bulutlu 28, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Sofya az bulutlu 28, Tiran parçalı bulutlu 30, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Viyana az bulutlu 25, Zürih parçalı bulutlu 23 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu, en yüksek 29 derece. Aşgabat az bulutlu 30, Astana az bulutlu 22, Bağdat az bulutlu 40, Bakü az bulutlu 27, Bişkek açık 31, Duşanbe az bulutlu 34, Kabil az bulutlu 29, Kerkük az bulutlu 37, Kuveyt açık 38, Medine açık 44, Mekke açık 41, Riyad açık 42, Şam az bulutlu 32, Tahran az bulutlu 35, Taşkent az bulutlu 35, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tokyo sağanak yağışlı 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 29 derece. Kahire az bulutlu 33, Melbourne parçalı bulutlu 24, Montreal parçalı bulutlu 16, New York parçalı bulutlu 21, Sydney az bulutlu 28, Washington parçalı bulutlu 25 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 26 derece. Frankfurt parçalı bulutlu 24, Gümülcine az bulutlu 28, Kırcaali az bulutlu 27, Köln az bulutlu 22, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Köstence az bulutlu 24, Münih parçalı bulutlu 21, Podgorica parçalı bulutlu 31, Selanik parçalı bulutlu 27, Şumna az bulutlu 26, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Valkaneş az bulutlu 26, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 31, Girne mevzi sağanak yağışlı 29, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 30, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 32 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Pazar Artvin Havalimanı'nda metrekareye düşen toplam yağış miktarı 186 kilogram. Trabzon Of Fidanlık'ta 129, Giresun Görele Kuşçulu Köyü'nde 95, Hatay Dört Yol'da 54, Ordu Altınordu'da 50, Gümüşhane Olucak Karayayla'da 31 kilogram. Artvin Arhavi'de metrekareye düşen toplam yağış miktarı 29 kilogram. Samsun Salıpazarı Düzdağ Yayla Köy'de 27, Sivas Yıldızeli Çubuk Köyü'nde 26, Niğde Ulukışla Bolkardağ ve Antalya Gazi Paşa Karatepe Köyü'nde 26 kilogram. Çankırı Kurşunlu Dumanlı Köyü'nde 22, Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi'nde 21, Erzincan Sakal Tutan Geçidi ve Kayseri Melik Gazi Erciyes Kayak Merkezi'nde 20 kilogram. Yalova Altınova'da metrekareye düşen toplam yağış miktarı 19 kilogram. Nevşehir Acıgöl'de 18, İstanbul Şile'de 17, Kahramanmaraş Göksun'da 16, Kocaeli Dilovası'nda 15 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Since we reached him.
1: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir ve Çanakkale 28, Bilecik 25, Bursa 26, Edirne 29, İstanbul 26, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 24 ve Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 24, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 24 derece. Manisa 31, İzmir ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 28, Hatay 29 derece. Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Çankırı 25, Ankara 23, Eskişehir ve Karaman 26 derece. Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Sivas 23, Niğde 24, Yozgat 21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın, Düzce ve Karabük 25, Bolu 24, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 25, Artvin 20, Bayburt 21, Çorum 23 derece. Giresun ve Ordu 23, Gümüşhane 21, Rize 24 derece. Samsun 25, Sinop, Tokat ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23 derece. Elazığ 30, Erzincan 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece. Iğdır 27, Kars 22, Malatya 29, Muş 27 derece. Tunceli 30, Şırnak 29, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman ve Gaziantep 32, Batman ve Diyarbakır 33, Kilis 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 ve Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Gece 12'den sabah 6'ya kadarsa rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı öğle 12'den sabah 6'ya kadar iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda hazırlanan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'yla şehirlerin çehresini değiştirecek 5 yıllık yol haritası belirlendi. İleri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya vizyonuyla hareket eden yeni yol haritası, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz gibi teknolojilere odaklanacak. Kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi alanında erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmaları devreye alınacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık akıllı şehir eylem planımız hazır. Her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon kapsamında 248 şahıs hakkında yürütülen çalışmalarda 248 şahıs hakkında yürütülen çalışmalarda 201 kişi gözaltına alındı. İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram sentetik uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen sokaklar güvende operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Operasyonda 6 kilo 512 gram toz esrar, 5 kilo 82 gram sukunk, 120 gram esrar, 63,73 gram sentetik uyuşturucu, 364 sentetik ecza, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ve spor. Beşiktaş, futbolcusu Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 22 Eylül Salı günü sahibini buluyor. Geçtiğimiz sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin'le ligi ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş kupa mücadelesi verecek. 22 Eylül saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şevk çalışması yapılacağından, sağ şerit trafik akışına kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometrelerindeki yüksek hızda hareket halinde araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 22 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanıyor. Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 26 ila 38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Havadurum.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş, Bitlis, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu, Çankırı, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda yokuş üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Cevdet Güne Bakana'dan alınan bir barak havasıyla başlıyoruz. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Gaziantep'ten repertuara kazandırmış. Mehmet Seske'den dinleyeceğiz. Hastayım, yokuş çıkamam. Yaslıyım, çiçek takamam. Benim yârim yok burada.

Programımız Nurettin Çamlıdağ'ın sesinden dinleyeceğimiz Kastamonu'dan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Nurettin Çamlıdağ, Ahmet Cevdet Yazıcı'dan derlemiş. Çıkabilsem şu yokuşun başına, ay mı doğmuş, gün mü doğmuş, tabancanın kaşına.

Adile Kurt Karatepe'den dinleyeceğimiz Elazığ'dan bir türküyle programımız devam edecek. Bu türküyü Şemsettin Taşbilek, Sıtkı Demirci'den repertuara kazandırmış. İnişte yokuşta ata binmezdim, zülküfüm kurşuna boyun eğmezdim. Sol yanımdan değseydi belki ölmezdim.

Arif Sağ'dan dinleyeceğimiz Malatya Arguvan'dan bir türkü var sırada. Bu türküyü Muharrem Temiz repertuara kazandırmış. Evlerinin önü bir ufak yokuş. Kurban olan güzel bu nasıl bakış? Halının üstüne dökülmüş gül nakış. Kurban olan o ilmek tutan ellere.

Sevgili dinleyenlerimiz, yokuş üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Ahmet Günday'dan dinleyeceğimiz Muğla'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Ahmet Günday, Bayram Bağdatlı'dan repertuara kazandırmış. Pek yokuşmuş cavır hasarın yolları, kırılıverdi mor karanfilin dalları. Yakma hafizem benden başka elleri, beni vuran topalların mehmeti.

Programımıza Durmuş Yazıcıoğlu'nun Hesna Yazıcıoğlu'ndan repertuara kazandırdığı Antalya'dan bir türküyle devam ediyoruz. Bu türküyü Hediye Hüseyin'den dinleyeceğiz. Yine ak yokuşu duman yürüdü. Tekelinin zeybekleri yürüdü. Yüreğimde yağ kalmadı.

Türkülerin dilinden programımız Mustafa Yarıcı'dan dinleyeceğimiz Kars'tan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Fuat Durular, Aşık Murat Çobanoğlu'ndan derlemiş. Erivan'ın dik yokuşu, gider yazı gelir kışı, nereden aldın hoş bakışı, kaşın gözün atma.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda yokuş üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Songül Karlı'dan dinleyeceğimiz Özcan Can'ın Elazığ Harput'tan repertuara kazandırdığı bir türkü ile noktalayacağız. Harput'tan çıktım yalan, dayan dizlerim dayan. Sen bana acımadın, ben yanmışım, sen dayan. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaz'dan. Bir başka türkü telinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri 9, 7, Kahramanmaraş 33, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Çankırı 25, Ankara 23, Eskişehir ve Karaman 26 derece. Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Sivas 23, Niğde 24, Yozgat 21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın, Düzce ve Karabük 25, Bolu 24, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 25, Artvin 20, Bayburt 21, Çorum 23 derece. Giresun ve Ordu 23, Gümüşhane 21, Rize 24 derece. Samsun 25, Sinop, Tokat ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23 derece. Elazığ 30, Erzincan 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece. Iğdır 27, Kars 22, Malatya 29, Muş 27 derece. Tunceli 30, Şırnak 29, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman ve Gaziantep 32, Batman ve Diyarbakır 33, Kilis 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 ve Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. 20 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan.

Ankara'dan 1.30 akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1.5 ila 2.5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1.5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2.5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda hazırlanan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'yla şehirlerin çehresini değiştirecek 5 yıllık yol haritası belirlendi. İleri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya vizyonuyla hareket eden yeni yol haritası, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz gibi teknolojilere odaklanacak. Kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi alanında erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmaları devreye alınacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık akıllı şehir eylem planımız hazır. Her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon kapsamında 248 şahıs hakkında yürütülen çalışmalarda 201 kişi gözaltına alındı. İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram sentetik uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Diyarbakır'da düzenlenen Sokaklar Güvende operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Operasyonda 6 kilo 512 gram toz esrar, 5 kilo 82 gram sukunk, 120 gram esrar, 63,73 gram sentetik uyuşturucu, 364 sentetik ecza, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ve spor, Beşiktaş, futbolcusu Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 22 Eylül Salı günü sahibini buluyor. Geçtiğimiz sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin'le ligi ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş kupa mücadelesi verecek. 22 Eylül saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şevk çalışması yapılacağından, sağ şerit trafik akışına kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometrelerindeki yüksek hızda hareket halinde araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 22 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanıyor. Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 26 ila 38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 21 derece. Atina az bulutlu 32, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Berlin parçalı bulutlu 21, Helsinki sağanak yağışlı 12, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Madrid az bulutlu 30, Moskova parçalı bulutlu 21, Paris az bulutlu 24, Priştine parçalı bulutlu 28, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Sofya az bulutlu 28, Tiran parçalı bulutlu 30, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Viyana az bulutlu 25, Zürih parçalı bulutlu 23 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu, en yüksek 29 derece. Aşgabat az bulutlu 30, Astana az bulutlu 22, Bağdat az bulutlu 40, Bakü az bulutlu 27, Bişkek açık 31, Duşanbe az bulutlu 34, Kabil az bulutlu 29, Kerkük az bulutlu 37, Kuveyt açık 38, Medine açık 44, Mekke açık 41, Riyad açık 42, Şam az bulutlu 32, Tahran az bulutlu 35, Taşkent az bulutlu 35, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tokyo sağanak yağışlı 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 29 derece. Kahire az bulutlu 33, Melbourne parçalı bulutlu 24, Montreal parçalı bulutlu 16, New York parçalı bulutlu 21, Sydney az bulutlu 28, Washington parçalı bulutlu 25 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 26 derece. Frankfurt parçalı bulutlu 24, Gümülcine az bulutlu 28, Kırcaali az bulutlu 27, Köln az bulutlu 22, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Köstence az bulutlu 24, Münih parçalı bulutlu 21, Podgorica parçalı bulutlu 31, Selanik parçalı bulutlu 27, Şumna az bulutlu 26, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Valkaneş az bulutlu 26, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Gazimogosa mevzi sağanak yağışlı 31, Girne mevzi sağanak yağışlı 29, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 30, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 32 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emin Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle beraberiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta uzman konuğumuz Profesör Doktor Ege Can Şerefoğlu. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yemen Hanım.
1: İstanbullardan geldiniz. Bizi
2: nazik,
1: çok mutlu ettiniz.
2: Nazik davetiniz için çok teşekkürler. Benim için burada sizlerle beraber olmak büyük kıvanç. Nazik davetiniz için bir kez daha teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Bu sohbetimizde sizle kısırlık konusunu konuşacağız demiştik ama başka başlığımız da olacak mı yoksa böyle mi başlayalım?
2: Dilerseniz genel olarak hani kısırlık diye nitelendirmeyelim.
1: Genel
2: erkek
1: olarak.
2: Cinsel ve üreme sağlığı.
1: Peki hocam.
2: Diye isimlendirsek daha iyi olur.
1: Hocam sohbetimize geçmeden önce dinleyenlerimiz için bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Zevkle. 1979 İskenderun doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi'nde tıp eğitimimi tamamladıktan sonra Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde üroloji ihtisasımı yaptım. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Tulane Üniversitesi'nde erkek cinsel sağlığı ve üreme üzerine üst ihtisasımı tamamladım. Çeşitli hastanelerde görev yaptıktan sonra şu an Biruni Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı'nda profesör olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda erkek üreme sağlığı konusunda bir kliniğim var. Orada hastalarımıza elimizden geldiğince şifa vermeye gayret ediyoruz.
1: Evet, bu kadar mı hocam? Ben sizin çok ödüllü olduğunuzu duymuştum.
2: Sağ olun.
1: Hacettepe kökenliyiz ama siz sonradan açtınız tabii bir sürü. Onlardan bahsetmediniz.
2: Bu yapmış olduğum çalışmalar hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Türkiye'de yapmış olduğum çalışmalar sebebiyle 2012 yılında Amsterdam Genç Bilim Adamı ödülü tarafıma verildi. Onun dışında 2017 yılında Avrupa Cinsel Sağlık Derneği tarafından yaşam boyu başarı ödülü aldım. Onun dışında çeşitli çalışmalarım uluslararası kongrelerde ödüle layık görüldü. Bir şekilde elimizden geldiğince bilimsel alanda iddiamızı devam ettirmeye çalışıyoruz.
1: Maşallah hocam. Yani ödüle doymayan genç akademisyenler.
2: Estağfurullah, estağfurullah. Sizin davetinize layık olmak için çaba sarf ediyoruz.
1: Estağfurullah.
2: Onun dışında biraz olsun memleketimize, talebelerimize katkı sağlayabilmek gayretimiz. Allah güç, kuvvet verirse bu yolda devam
1: inşallah
2: etmek niyetindeyiz.
1: Sağlık versin.
2: Sağ olun.
1: Sizi ayrıca buraya kadar getiren değerli kardeşim Teknik Masam Fatih Bulağ'a da teşekkür ediyorum.
2: Ben de Fatih'e teşekkür
1: ediyorum.
2: Aracı
1: olduğu için. Evet hocam, nasıl başlamak istersiniz?
2: Dilerseniz kısırlık dediniz, oradan girelim.
1: Olur,
2: kısırlık
1: olur.
2: Talihsiz bir ifade ve birçok hastada, birçok kimsede haliyle etiketlenme mutsuzluğuna sebebiyet veriyor. Buna ben çocuk sahibi olamama sorunu diyorum. Çocuk sahibi olamama sorunu artık her 5 çiftten bir tanesinde karşımıza çıkan bir problem. Artık annelerimizin, babalarımızın yaşadığı ortamlarda yaşamıyoruz. Sürekli genetiğiyle oynanmış ürünler tüketiyoruz. Her şeyde katkı maddesi var. Çevre kirliliği bir yandan problem. Cep telefonlarıyla uyuyor, cep telefonlarıyla uyanıyoruz. Sigara tüketiyoruz. Sağlıklı yaşam pratiğini olduğu gibi unuttuk. Haliyle bu hanımefendilerin yumurtalarında ve erkeklerin sperminde
1: evet,
2: bozukluklara sebebiyet verebiliyor. Hep hastalarıma da onu derim. Vücut bir strese veyahut da bir kötü bir şeye maruz kaldığında gözden ilk çıkardığı sistem üreme sistemidir. Yani boşaltım sistemi, onun dışında sindirim
1: maalesef
2: sistemi, kalp sistemi, dolaşım, beyin, bütün sistemler çalışır.
1: Maalesef hocam.
2: Ama üreme sistemi kendini kapar. Bu aslında evrimsel olarak da böyledir. Yani bir ormanda kıtlık olursa veya bir böcek istilası olursa hayvanların üremeleri durur. Veyahut da çiftlik hayvanlarında da strese maruz kaldıklarında sütten kesilir, buzağa vermezler. Biz insanlar da bundan çok farklı değiliz ve bizim de vücudumuz iş yerinde strese maruz kaldığında veya demin isimlerini zikrettiğim çeşitli çevresel faktörler nedeniyle üreme sistemini zaman zaman yavaşlatıyor veya durduruyor. Biz bunu açıkçası çalışmalarda da görüyoruz. 2 sene önce yayınlanan bir analiz gösterdi ki erkeklerin sperm sayıları 1971'den 2011'e kadar geçen 50 senelik zaman zarfında %50 oranında azalmış. Erkekler artık sperm üretmiyor veya sperm sayılarında azalma var. Aynı şey hanımefendilerde de söz konusu. Bir de günümüzün yaşam koşullarının hem hanımefendilere hem beyefendilere dayattığı bir takım şeyler var. Artık daha geç yaşta, daha ileri yaşta ana baba oluyoruz. Kariyer kaygısı veya maddi sıkıntılar sebebiyle çocuk sahibi olma işini erteliyoruz. Bu da ekstradan bir yük bindiriyor. Ve demin söylediğim gibi 5 yeni evli çiftten bir tanesi çocuk sahibi olamıyor. Bu insanlar bize geldiklerinde biz bunları analiz ediyoruz. İşte erkekte mi sorun var, bayanda mı sorun var ve kabaca şunu gözlemliyoruz. Bu çiftlerin 1/3'ünde sadece erkekte problem, 1/3'ünde sadece kadında problem, 1/3'ünde de hem erkekte hem kadında problem. İşte bu erkeklerde problem olduğunda bu kişilerle bir üroloji uzmanının ilgilenmesi gerekiyor. Altta yatan problem ne? Varikosel gibi toplumun %20'sinde görülen bir damar hastalığı mı var testislerin etrafında?
1: Evet, ben de şimdi cerrahi eleman olarak da çok uzun yıllardır Hacettepe'deyim. Çocuklarda varikosel de çok var.
2: Çok, çok.
1: Bilmemiş testis çok var.
2: Çok
1: yani,
2: var.
1: Yani siz söyleyince onlar geldi aklıma. Ufacık ufacık şeyler, bebekler geliyor. İlmemiş testis. Hatta test distorsiyonu buluğ döneminde. Yani o kadar böyle kısırlığa şey itecek faktör çok,
2: çok ki. Çok haklısınız. Ve hani bu testis, inmemiş testislerin veya hipospadyas, hani bu doğumsal ürogenital sistem bozukluklarının altında yatan sebep de maalesef anne karnındayken veya hamilelik döneminde hanımefendilerin maruz kaldığı bir takım endokrin bozucular dediğimiz maddeler. Saç boyaları, kremler, kozmetik ürünler, yiyecek ve içeceklerin içerisinde bulunan östrojen muhtevaya sahip olan katkı maddeleri.
1: Hocam hep aslında uyarıyoruz. Diyoruz ki hazır gıdalardan uzak durun. Çorbanızı evde pişirin. Yoğurdunuzu evde yapın. İşte sebze yemekleri yapın. Hazır olunca, konserve açınca veya donmuş yiyecekleri bir şekilde mutfağınıza soktuğunuz zaman kanserojen ne varsa bir şekilde birikiyor ve işte çocuğunuz olmuyor. 50 yaşında bir bakıyorsunuz tüp bebekle uğraşıyorlar hala veya 45 yaşında. Buna doğru da hızla gidiyoruz bir taraftan.
2: Aynen öyle. Bir takım kimyasal maddeler var, yani bu tarım ilaçlarının içerisine atılan. Tutup siz tarlaları bu tarım ilaçlarıyla muamele ettiğinizde, evet, onları ilaçladığınızda bu tahılınızın içine giriyor. Ondan sonrasında suya karışıyor. Bu buğdayların samanlarını yiyen inekler vücuduna geçiyor. Bu buğdayları yiyen tavukların vücuduna geçiyor. İnekten elde ettiğiniz tereyağına, süte geçiyor. Yediğiniz her şeyin içerisinde bu pestisitler, bu böcek ilaçları, tarım ilaçları veya sınai kimyasallar birikmeye başlıyor. İster istemez siz bunu aldığınızda bedeninizde bir takım değişiklikler oluyor. Beyin hücrelerinizde, karaciğer hücrelerinizde, kalp hücrenizde, dalakta, bağırsakta, kemikte, kasta, her yerinizde bozulmalar başlıyor. Ama bu bozulmaların en gözle görünür olanı sperm hücrelerindeki bozulma.
1: Hep yine üremeye gidiyor hocam.
2: Hep üremeye gidiyor.
1: İnsan nesli bir şekilde tehlike altında.
2: İnsan nesli bir şekilde tehlike altında, çünkü tabiat bunu gerektiriyor. Sperm hücresi vücudun en küçük hücresi. Evet. Demin saydığım bütün organların hücrelerini alt alta koyun. En küçüğü sperm hücresi.
1: Evet.
2: Çünkü sperm hücresinin küçük olmasının sebebi şu. Sperm hücresi olgunlaşırken bütün hücre içindeki organlarını atmak zorunda ki hızlıca yüzüp hanımefendinin genital bölgesine girdiğinde yumurtaya ulaşabilsin.
1: Evet.
2: Ve hareketini kazanabilsin. Sperm hücresi kendi hücresini koruyacak olan bu organlarını atınca normalde kalp hücrenize, dalak hücrenize, karaciğer hücrenize zarar vermeyen kimyasallar, radyasyon, sigara sperm hücresini bir anda mahvedebiliyor. Ve böylelikle sperm hücreleri bu demin saydığım çevresel faktörlerden veyahut da ilaçlardan, kimyasallardan çok fazla etkileniyor. Ve bunun sonucu da çocuk sahibi olamama veya sizin demin dediğiniz gibi kısırlık olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Çünkü bu kadar artık korunmasız kalan sperm bebek adayı her şeyden etkileniyor. İşte hareketi yavaşlıyor, gideceği yere ulaşamıyor. Yok diğer bir takım bozulma şeylerine açık oluyor.
2: DNA'sı kırılıyor.
1: Çünkü çok hassas.
2: Çok hassas.
1: Evet.
2: Çok fragil bir hücre.
1: Evet hocam. Akabinde neler yapmak lazım?
2: Bir, genellikle bizim toplumda bir, aslında sadece bizim toplumda değil, Amerika'da, Avrupa'da da böyle.
1: Çünkü dünyada bu şey değil mi hocam?
2: Evet, özellikle tüm endüstrileşmiş.
1: Dünyanın problemi bu.
2: Aynen öyle. Endüstrileşmiş ülkelerde bu biraz daha fazla. Hani biraz daha tarım ülkelerinde bu kadar şiddetli bir şey yok. Onlar bir şekilde hani bizler kadar bu çevresel toksinlere maruz kalmıyorlar. Ama Amerika'da, Kanada'da, Batı Avrupa'da yine benzer bir trend var. Hayır, bu çocuk sahibi olmada gene problemler karşılaşıyorlar. %25'lere %20'lere kadar çıkmış durumda çocuk sahibi olamama problemi.
1: Bizde bir olgu vardı Ege hocam bir süre öncesine kadar. Avrupalılar istemediği için bebek yapmıyor. Hani daha böyle ben merkezciler ya, kendi hayatlarını yaşamak istiyor, onun için çocuk yapmıyor bunlar falan diyorduk. Biz de çocuğu çok seven bir toplum olduğumuz için biz çok çocuk yapıyoruz diye sohbet ediyorduk. Halbuki bir tek o değil. Adamların olmuyor, çocuğu olmuyor yani.
2: Çok haklısınız. Bir de demin de ifade ettiğiniz gibi hani bizdeki kadar erken yaşta ana baba olma dertleri yok onların.
1: Evet.
2: Hanımefendiler 35'lerine 40'larına geldikten sonra Avrupa'da ve Amerika'da çocuk sahibi olmak istiyorlar. O zaman da tabiat onlara çok cömert davranmadığı için belli üreme problemleriyle karşı karşıya geliyorlar ve bir tüp bebek merkezi, IVF ünitelerine gidip çocuk sahibi olmak için onların kapılarını çalıyorlar.
1: Yine de onlara teşekkür etmek lazım hocam. Yani o toplumlar bu tüp bebeği, yok kısırlık tedavilerini.
2: Doğru.
1: Bilimum şeyleri geliştirenler yine onlar. Yani
2: çok haklısınız.
1: Ben şuna inanıyorum. Eğer yalnız bu bizim gibi daha bir doğum toplumlarına kalsaydı kesinlikle kısırlık alır başını giderdi.
2: Çok haklısınız.
1: Ama batı toplumları bunun önüne geçmiş. Tüp bebek gibi muhteşem bir
2: teknolojiyi yaratmış.
1: Tabii.
2: Çok haklısınız.
1: Hatta şey bulmuş işte kanser tedavilerini, mesane, prostat. Yani bir şekilde bunların hepsi onların emeği. Yani ben burada bir şey çözersek yeni jenerasyon sizlerle çözeriz diye
2: Doğru.
1: düşünüyorum.
2: Oralara gidip hani bu işleri yapanlar da gene buralardan gitmiş, bu coğrafyalardan gitmiş bilim insanları oluyor
1: evet.
2: genelde. Avrupa'da, Amerika'da akademi, bilimsel ortam çok daha iyi tesis edilmiş. Belki bir ileride bizim memlekette de bu tür araştırmalara imza atabiliriz.
1: Hocam işte sizler hakikaten çok genç profesörsünüz maşallah.
2: Eksik olmayın.
1: Size nazar değmesin. Yani sizin gibi böyle pırıl pırıl genç hocalarımız, bilime meraklı hocalarımız, çok da hocam var böyle, hepsini çok seviyorum. Sevgiler hepsine. Yani canla başla, sevgiyle böyle koşarak çalıştığınız zaman keyif alarak sonuç bu. Zaten Avrupa'daki, Amerika'daki çoğu tıpçılara baktığınızda mutlaka bizden ciddi sayıda bir şey var orada.
2: Aynen öyle. Buralardan gitmiş doktorlar orada da güzel işler yapıyorlar.
1: Yok. Ama şey var, cevher var yani.
2: Motivasyon
1: kafa var,
2: çok.
1: İşlem yapacak performans var.
2: Çok haklısınız.
1: Evet.
2: Bakalım, dileriz ki bizim ülkemizde de.
1: Ama siz oralara gidip kalmayın tabii. Siz yine gelin.
2: Gidip geliyoruz. Gidip
1: bizim
2: geliyoruz
1: insanımıza tedavi edin. Burada da artık kısırlık var çünkü.
2: Çok haklısınız. Ama orada da hani oradaki hastalarla buradaki hastaların benzer tarafları var. Aynen bizim memlekette olduğu gibi bir çift çocuk sahibi olamadığında önce hanımefendiler genellikle bir kadın doğum uzmanına gidip ben de bir sıkıntı mı var? Tüplerim mi tıkalır? Rahmimin şekli mi bozuk? Veya polikistik overim mi var, çikolata kistim mi var diye önce problemi kendilerinde arıyorlar. Ve gerçekten de bazen bir hanımefendinin rahminde bir şekil bozukluğu veya tüplerinde tıkanıklık olabiliyor. Ama bu zamanda erkek partner hep göz ardı ediliyor. Derken hanımefendi ameliyatlar oluyor, miyomlarını aldırtıyor, kistlerini tedavi ettiriyor, aradan 2-3 sene geçiyor. Ondan sonrasında tamam her şey yolunda. Hadi beyefendiye bakalım. Çat, beyefendinin spermlerinde bir bozukluk veya beyefendinin spermi hiç yok. Azospermi dediğimiz bir durumla karşı karşıya. Oysa ki bu beyefendi de eşiyle beraber doktora gidip bu hastalık teşhis edilmiş olsaydı 3 sene içerisinde belki tedavi olmuştu ve boşu boşuna zaman kaybı olmamıştı.
1: Buradan şunu çıkarabilir miyiz hocam? Yani eşlerden birisi kendini böyle hani bebek istediği zaman neden olmuyor, ben bir gidip görüneyim dediğinde diğer eş beklemesin, vakit kaybı olmasın. O bir üroloğa, öbürü bir kadın doğumcuya çift elden vakit kazansınlar.
2: Olarak,
1: bir şey yoksa da check-up yaptırmış olur. Ne olacak?
2: Tam olarak benim de söylemek istediğim bu. Zaten uluslararası kılavuzlar veya bu alanda yazılmış olan bilimsel kitaplar, öneriler hep çocuk sahibi olamayan çiftin erkeğiyle kadınının aynı anda hekime başvurmaları ve yapılması gereken bir takım testlerin erkenden yapılması, hı hı. böylelikle geri dönüşü mümkün olan hastalıkların daha erken şekilde tedavi edilmesine imkan sağlanmasını öneriyorlar. Biz de hastalarımıza olabildiğince, dilimiz döndüğünce bunu söylemeye gayret ediyoruz. Erkeği ihmal etmesinler. Açıkçası tüpebek merkezleri de hani bu konuda biraz ihmalkarlar. Hani nasılsa beyefendinin 3-5 tane spermi mi var? Normalde milyonlarca

0: erkeğin kullandığı bir ilaç, yani o sperm sayısında ve kalitesinde bozulmaya neyin sebep olduğu bulunabilseydi ve o sebep ortadan kaldırıldıktan sonra tüp bebek yapıldığında o tüp bebeğin başarısı çok daha fazla oluyor. %70-80'lere kadar çıkabiliyor. Oysa ki bu 3-5 spermle hadi hemen tüp bebek yapalım denildiğinde mutlak surette ya döllenme aşamasında veyahut da oluşmuş embriyoların hanımefendilere transferinden sonra o embriyonun tutunmasında veyahut da gebeliği başlasa bile gebeliğin devamında problemlerle karşılaşılıyor. Yine son yıllarda yapılan bir çalışma tekrarlayan gebelik kayıplarında sperm bozukluklarının önemli rolü olduğu ve sperm bozuklukları giderildikten sonra tekrar gebelik elde edildiğinde bu gebelik kayıplarının önüne geçilebildiğini göstermiş durumda. O yüzden dinleyicilerimize buradan naçizane tavsiyem, erkek partneri ihmal etmesinler ki meslektaşlarıma da buradan bunu söylemem gerekiyor. Çünkü netice itibariyle bu bizim, biz hekimlerin sorumluluğu.
1: Tabii hocam, bizim programımız zaten kamu yararına, halka hizmet. Aynen, olabilecek öyle. En doğru, en sade biçimde bilgilendirmek. Eğer eşiniz çocuk istiyorsanız ikiniz de, eşiniz gidiyorsa siz de gideceksiniz.
0: Bunun en yapılması doğrusu, gerekiyor.
1: En doğru, %100 sonuç alacağınız, bu işi gerçekten istiyorsanız sonuç alacağınız tek şey bu. Yani doktorunuzun söylemesini, annenizin söylemesini, komşunun tavsiye etmesini beklemeyin. Siz söylüyorsunuz zaten birinci ağızdan, işin profesörü olarak Ege
0: Hocam.
1: Eksik
0: olmayın.
1: Sizi dinleyecekler, onun için buradayız.
0: Çok çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bir de hani böyle sağdan soldan, ben dahil, kendimi de tenzih ederek söylemiyorum. Biraz internette, sosyal medyada, hatta televizyonlarda bilgi kirliliği evet, söz konusu. Evet. İşte herkes, kimi doktorlar hatta çok bilimsel olmayan yöntemler, çok bilimsel olmayan tedavi şekilleri önerir halde görüyoruz. Maalesef ülkemizde hani bu sağlık alanındaki denetimler biraz son yıllarda gevşedi ve ister istemez hani umut tacirleri çeşitli yöntemler uydurup çocuk sahibi olamayan çiftlere bunları pompalıyorlar.
1: Yanlış
0: alternatif
1: ümit,
0: tıplar
1: tabiatıyla.
0: Alternatif tıp ürünleri, işte otlar, nohut suyu, işte başka değişik kürler. Evet. Ve insanlar 2-3 sene, yani bazen öyle hastalar geliyor ki 3 senedir işte bilmem kimin bilmem ne kürünü kullanıyorum hocam diyor. Ne kadar para harcadım buna? Mütevazi bir araba parası. 3 senedir şey yapmış. Peki niye bir doğru düzgün bir doktora gitmedin? Neden şey yapmadın? Vallahi hocam çok garantili çözüm önerdiler. Yahu bu işte garanti olur mu? Yani hele ki üreme sağlığında. Ben aslanlar gibi bir yumurtayı, aslanlar gibi bir spermle laboratuvarda kendim birleştirdiğimde bile bunun çocuk olma ihtimali %40'larda, %50'lerde.
1: Sen dışarıdan içtiğiniz bir yudum bir şeyin ne katkısı olacak?
0: Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Hele ki hani birilerinin bir önerisi olduğu zaman hani o kişi kim, kimin nesi, kimin fesi, üreme sağlığı alanında ne yapmış, nereden ihtisaslı, daha evvel bu alandaki çalışmaları ne? Biraz kuşkucu olmak fena bir fikir değil. Bugün bir ev aldığınızda, bir araba aldığınızda bile arabayı alıp bir ustaya götürüyorsunuz ki vuruğu var mı, işte şeyi var mı, cezası
1: ölçüm
0: var mı?
1: Ölçüm
0: yaptırtıyorsunuz. Bu birlikteliğinizin bir meyvesi, bir evlat üretmeye çalışıyorsunuz.
1: Yani, her şeyinizin, hayatınızın şeyi.
0: O yüzden işin ehline, herkesi, işin uzmanına gitmelerini naçizane öneriyorum.
1: Evet, hocam zaten kulaklarını çınlatayım. Sevgili Altan hocamın anestezideydi. O da kendisine çok güzel bir ofis açtı. Tıbbın alternatifi olmaz derdi. Önce sen rasyonel tıbba gidersin. Tedavinin neyse onu alırsın. Alternatifini de onun yanında
0: kullanabilirsin.
1: Bitki çayı olarak istiyorsan alırsın abartmadan. Tıbbın alternatifi olmaz.
0: Çok doğru.
1: Apandisiniz var. Alternatif olur mu çayla suyla? Olmaz.
0: Olmaz.
1: Dolayısıyla tıpta işte kaç yıl eğitim alıyorsunuz hocam, yani profesör olmuşsunuz, ömrünüz orada geçmiş, bir reel tedavi şekliniz var, tüm dünya literatürlerini takip ediyorsunuz, yurt dışlarına gidiyorsunuz, adamlar size ödül veriyor, niye kendi elemanına ödül vermiyor da size ödül veriyor, bir şeyler üretiyorsunuz,
0: çok haklısınız,
1: bir realite var. Burada ülkemizde böyle değerler varken gidip de bitkiciyle işte maddi kaygısı olan veyahut bununla artık bir yere kadar fabrikalar açmış insanlar var yani ülkemizde.
0: Aynen öyle.
1: Ona da bir şey diyemiyoruz. O da becermiş, açmış. O alternatif. Merkezinizi ve alternatifinizi ayıracaksınız. Bizim

0: kamuya yararımız bu olsa gerek herhalde.
1: Çok haklısınız. Bu hayır, gerçekten hani sağlıklı beslenme pratikleri uyguladıktan sonra, spor düzgün yaptıktan sonra, düzenli uyuduktan sonra, sigarayı katiyen hayatınızdan çıkardıktan sonra, kilo verdikten sonra zaten bir erkeğin sperm kalitesi, hı-hı, ve sayısı, bir hanımefendinin yumurta kalitesi ve miktarı, hı-hı, kendiliğinden güzelleşiyor. Peki illa bir şeyler kullanılacaksa, hani arı sütü poleni, bal, bizim memleketimizin çok
0: sperm
1: güzel, çok
0: kalitesini
1: doğal.
0: Kalitesini artırmak için, bu arada niçin bunu kullanacak? Bazen çünkü insanlar yeni açıyor radyolarını, kaçırabiliyorlar başını sonunu.
1: Söyleyelim.
0: Eğer bebek istiyorsanız ve sperm kalitesini artırmak istiyorsanız, hocam buyurun.
1: Bunu söyleyelim. Eğer bir çift çocuk sahibi olamadı, hanımefendi kendine baktırdı, hiçbir şey yok. Beyefendi kendine baktırdı, sperm sayısı, sperm hareketi ve sperm şekli sınırda. Bir sene, bir buçuk senedir deniyorlar. Ne yapmamız lazım diye bana sorduklarında onlara önerimi paylaşmamda hiçbir şey yok. Bir, sağlıklı besleneceksiniz. Sağlıklı beslenme dediğimde hani böyle illa otlar, böyle brokoli çorbaları falan feşmeken değil. Karbonhidrattan fakir gıdalar, şekeri olabildiğince çok azaltmak, unu olabildiğince azaltmak lazım. Proteinden ve yağ içeriğinden zengin ürünler tüketmek faydalı, çünkü kolesterol, hayvani besinlerde bulunan, tereyağında bulunan kolesterol, biz erkeklerin erkeklik hormonu olan testosteronun olmazsa olmazı. O yüzden hani kalp sağlıkçıları bana kızıyorlar.
0: Hocam çok... yağlı yiyin demiyorsunuz zaten, trafiği karıştırmamak lazım. Protein alın diyorsunuz.
1: Protein çok alın. Önemli. Protein alın ve yağlı gıdalar tüketmekte de problem yok diyorum. Karbonhidratı
0: çok
1: kısmak
0: az.
1: Lazım. Aynen
0: çok
1: öyle.
0: Az. Zaten kardiyologlar da hocam bypass olmuş kişiye bile diyor, yılda işte iki ayda bir falan git kendine kebap ısmarla falan diyorlar yani.
1: Bu lazım.
0: Tabii.
1: Bu lazım. Hem genel mutluluğumuz için
0: tabii.
1: lazım, hem
0: kaldı
1: hormonların sistemi için.
0: Çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynler için protein ve beslenme kısmını zaten siz çözmüşsünüz. Biz de bilgilendiriyoruz.
1: Aynen öyle. Sağlıklı beslenecekler. Sigarayı katiyen bırakacaklar. Sadece sigarayı bırakarak sperm kalitesini %15, %20 iyileştirmek mümkün. Düzenli uyku çok önemli. Çünkü vücudun üreme sistemi gün içerisinde farklılıklar arz eder. Mesela demin söylediğim gibi testislerin en iyi fonksiyon gösterdiği zaman sabah 8'dir. En yavaşladığı zaman akşam 8 civarıdır. O yüzden vücudun bu uyku ve uyanıklık düzenine halel gelmemesi lazım. Yani o açıdan kişilerin düzgün uyuması lazım.
0: Dinlenmiş olmak şart.
1: Dinlenmiş olmak şart. Spor yapmak çok önemli. Özellikle düzgün spor yapan kimselerde sperm kalitesinin daha iyileştiğini çalışmalar gösterdi. Spor derken de illaki böyle spor salonlarına gidip özel hocalar tutmak suretiyle kendini böyle maratona hazırlanırmışçasına spora adamaya gerek yok.
0: Ege hocam, hiç abartmadan her yer zaten yürüyüş parkı, koşu parkı doluyor.
1: Aynen
0: spor
1: öyle.
0: Parkı.
1: Hep hastalarıma söyledim. Hanımefendiyi beraberinizde alın.
0: Evet.
1: 45 dakika, 50 dakika, nabzı 150-170 arasında tutacak şekilde tempolu yürüyüş bile sperm kalitesinde gayet iyi hale getirebilecek bir pratik. Kilo çok önemli. Maalesef obezite de şimdilerdeki majör problemlerden bir tanesi. Artık yeme alışkanlıklarımız o kadar değişti ki toplumun %20'si ila %30'unun obez kategorisine geldiğini görüyoruz. Obezite erkeklerde bir, testislerin aşırı derecede yağlı dokular etrafında kalmasından dolayı ısınmasına sebebiyet veriyor. Testisler vücudun dışında olmasının bir sebebi var. Çünkü optimal sperm üretimi 34-35 derecede olur.
0: Çok ısı iyi değil, değil mi
1: çok
0: hocam?
1: Çok ısı iyi değil.
0: Evet.
1: Saunaya girenlerde, böyle hamam alışkanlığı olan insanlarda sperm kalitesi düşer. Keza fırıncılarda, sürekli oturarak iş yapan operatörlerde veyahut da şoförlerde de sperm kalitesinin düşüklüğünün sebebi, hı hı, testislerin aşırı ısınmasıdır. Obez kişilerde de bacakların etrafında birikmiş olan yağlar testisi fazla ısıttığından dolayı testislerin boyutlarında ve fonksiyonlarında azalma, bozulma olabilir. Aynı zamanda biz erkeklerde de kadın hormonu olan östrojen üretilir.
0: Ortak hormonumuz.
1: Ortak hormonumuz. Ve bu östrojenin kaynağı da yağ dokusudur. Testislerde üretilen erkeklik hormonu gider, yağlı dokularda kadınlık hormonuna döner. Bu da üreme sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapar. O yüzden çocuk sahibi olmakta güçlük çeken bir erkek eğer fazla kiloları mevcutsa bu kilolarından kurtulması gerekli. Demin söylediklerimi tekrarlamam gerekirse sperm kalitesi ve miktarını arttırmak için yapılacaklar. 1. Sigarayı bırak. 2. Düzenli beslen. 3. Hareketli bir yaşam tarzını benimseyip spor yapmaya gayret et. 4. Fazla kilolardan kurtul. 5. Mutlaka düzenli uyku uyu. 6. Stres. İş yerinde nasıl bunu insanlar yapabilecekler bilmiyorum ama günümüz stres dolu bir yaşam. İş yerinde, aile hayatında sinirden, stresten, anksiyeteden, depresyondan uzak durmak lazım. Deme söylediğim şeyi hatırlatmam gerekirse bir organizma, bir canlı stres altındayken üreme sistemi kendini kapatır. Ve canlıların sperm üretimi de yumurta üretimi de durur. Ondan dolayı stressiz bir yaşamı kendilerine amaç edinsinler. Gerekiyorsa bunun için yardım alsınlar. Çocuk sahibi olamama bile başlı başına bir strestir. Bize gelen çiftlerde bunu çok görürüz. Yani hem hanımefendi hem beyefendi çok büyük bir gerginlik içindedirler. Çocuğumuz olacak mı, çocuğumuz olmayacak mı falan diye. Sizler de yani çevrenizde de sayın dinleyiciler de buna tanık olmuşlardır. Ya işte komşumuz vardı, defalarca tüp bebek denediler. Gezmedik, doktor bırakmadılar. En son vazgeçtiler. Pat diye 6 ay içerisinde çocukları oldu diye.
0: Evet. Çünkü yaşam kalitesini düzeltmiştir değil mi muhtemelen?
1: Hem öyle hem bir de evet. Yani o çocuk sahibi olamıyoruz stresi ortadan kalkınca.
0: Stres gitmiştir.
1: Çiftler tekrar eski romantik aşklarını birlikte tesis ettiklerinde bir şekilde doğa da veya yaradan da onlara yardımcı oluyor ve evet. Çocuk sahibi oluveriyorlar.
0: Aslında bu çok özel, gizemli ve kişiye has bir konu. Herkesle konuşulamıyor tabii ki.
1: Muhakkak.
0: Yani bir tek işte gelir bir erkek sizle konuşur. Genelde de kısırlık veyahut işte böyle çocukla ilgili sorun olduğunda hep eskiden kadınlar hedef tahtasıydı.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi bunun öyle olmadığı, demin de söylediniz, üçe ayırmak lazım. Bir grup kadında olabilirken sorunun bir grup erkekte, bir grupta şöyle dediniz.
1: Hem şimdi, kadında hem erkekte.
0: Evet. Yani dolayısıyla ortak bir paylaşım var. O zaman çözüm de ortak. Birincisi stres olmayacak.
1: Aynen öyle.
0: El ele tutuşup yürüyüş yapsınlar daha Bayır Hocam.
1: Aynen öyle diyorum
0: değil
1: ben
0: mi?
1: De. Tam olarak önerim bu. Beraberce zaman geçirmek ve birbirlerine ayırdıkları zamanı arttırmak birçok çifte problemi kendi kendine çözüveriyor.
0: Evet. Ege Hocam süremiz bitti biliyor musunuz?
1: Şu nasıl zamanın geçtiğini anlamadım.
0: Evet ben daha bir şeyler soracaktım. Önüme böyle notlar yazmıştım ama bir baktım. Yarım saatimiz dolmuş.
1: Tekrar geliriz efendim. Tekrar geliriz.
0: Evet bu vesileyle Fatih'in hemen kulaklarını çınlatalım.
1: Çınlatalım.
0: Fatih sizi tekrar getirsin buraya.
1: Zevkle.
0: Çok özel, çok güzel bir sohbet yaptık hocam. Çünkü bir ülkenin devamı güzel nesiller, sağlıklı nesillerle oluyor. Bizler de sağlıkçı olarak bu işin mutfağında ne sıkıntılar yaşıyor insanlar görüyoruz işte cerrahide, ameliyatında.
1: Aynen öyle.
0: İnsanlar bir kere rahat paylaşamıyorlar bunu. Doktoru da olsa işte ıkına pıkına söylüyor. Siz tecrübeli olduğunuzdan, detay bildiğinizden onu çözmeye çalışıyorsunuz falan. Bir kere sorunlarını net anlatabilsinler doktorlara gittiğinde ve
1: çok haklısınız.
0: Çiftler beraber gitsin değil mi hocam?
1: En çiftler beraber gitsinler.
0: İkisi de tedaviyi beraber görsünler, zaman kazansınlar.
1: Tedavi şart değil ama teşhis kısmında bazen aylar, günler, haftalar önem arz ediyor. O yüzden beyefendilerin ve hanımefendilerinin tedavisinin gecikmemesi için erkenden teşhis olmaları gerekiyor. O yüzden çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimiz eğer bu alanda problem yaşıyorlarsa böyle alternatif tıp hocalar, hacılar onlara gitmeden doğru düzgün bir üroloji uzmanı ve bir kadın
0: aynen
1: doğum
0: öyle.
1: Uzmanına görünsünler ve Allah herkese hayırlı evlatlar nasip etsin.
0: Evet, tekrar söylüyoruz tıbbın alternatifi yoktur. Önce
1: yok.
0: Tıbba gidersiniz sonra bitki çayınızı içersiniz.
1: Hemfikirim efendim.
0: Profesör Doktor Ege Can Şerefoğlu'na sonsuz teşekkürler ediyoruz.
1: Ben katkıları teşekkür
0: için.
1: Ederim.
0: Değerli dinleyenler bir dahaki Şifa Niyetine programında buluşmak üzere. Ben Yemen Ulus. Teknik Masada Fatih Budak. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir ve Çanakkale 28, Bilecik 25, Bursa 26, Edirne 29, İstanbul 26, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 24 ve Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 24, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 24 derece. Manisa 31, İzmir ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 28, Hatay 29 derece. Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Çankırı 25, Ankara 23, Eskişehir ve Karaman 26 derece. Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Sivas 23, Niğde 24, Yozgat 21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın, Düzce ve Karabük 25, Bolu 24, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 25, Artvin 20, Bayburt 21, Çorum 23 derece. Giresun ve Ordu 23, Gümüşhane 21, Rize 24 derece. Samsun 25, Sinop, Tokat ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23 derece. Elazığ 30, Erzincan 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece. Iğdır 27, Kars 22, Malatya 29, Muş 27 derece. Tunceli 30, Şırnak 29, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman ve Gaziantep 32, Batman ve Diyarbakır 33, Kilis 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 ve Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde ise kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmış, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ankara merkezli 15 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının kamu gizli izdivaç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Dünya şeker tüketimine dikkat haftası dolayısıyla açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, aşırı şeker tüketimi konusunda uyardı. Bakanlık, aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabildiğini, özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin sık tüketilmesinin sıvı formda ek enerji alımına yol açarak fazla kilo riskinin artmasına sebep olabildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimleri tarafından fazla kilo ve diyabet gibi çeşitli hastalıklara yönelik tarama ve değerlendirmelerin yapıldığı hatırlatıldı. İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şehrinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında düzenlediği saldırıda Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El Burş'un oğlu Basir yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun ayrıca Gazze şehrine yönelik saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirirken daha önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir kız çocuğu da hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik gerekli ekipman ve hizmetleri kapsayan 2,68 milyar dolarlık olası satışa onay verdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı. Ve spor, Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Paraparkta saat 20'de başlayacak derbi maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından, sağ şerit trafik akışına kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometrelerindeki yüksek hızda hareket halinde araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 22 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanıyor. Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 26 ila 38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
4: Dönecek bir evinin olması da.
3: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
4: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
3: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bolu, Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Muğla'nın doğusu, Hatay'ın batısı ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta ortasından itibaren azalacak. Kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah itibariyle yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya, Alanya, Mersin, Yenişehir 30 santigrat derece, Hatay, İskenderun, Mersin, Anamur, Muğla, Fethiye 29 derece. Antalya, Finike, Antalya, Kaş 28, İzmir, Konak 26 derece. Muğla, Datça, Artvin, Hopa, Rize, Merkez, Muğla, Bodrum 25, İzmir, Dikili, Samsun, Atakum, Balıkesir, Ayvalık, Van, Gevaş, Çanakkale, Merkez, Aydın, Kuşadası 24 santigrat derece. İstanbul, Sarıyer, Giresun, Merkez, Trabzon, Ortahisar, Sinop, Merkez, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Bartın, Güney 23 derece. Bitlis, Tatvan, Van, Tuşba, Ordu, Altınordu, Bitlis, Adil, Cevaz, Düzce, Akçakoca 22 santigrat derece, Kastamonu, İnebolu 20, Kastamonu, Cide 19 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi.
2: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. Yediden 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
3: Bilinçliyim.
4: Temiz tutuyorum.
3: Koruyorum.
5: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
7: Çünkü çevre benim.
2: Hadi sen de çevre benim.

0: Değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Deniz kirliliği, tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.
2: Saat 15.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir ve Çanakkale 28, Bilecik 25, Bursa 26, Edirne 29, İstanbul 26, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 24 ve Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 24, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 24 derece. Manisa 31, İzmir ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 28, Hatay 29 derece. Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Çankırı 25, Ankara 23, Eskişehir ve Karaman 26 derece. Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Sivas 23, Niğde 24, Yozgat 21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın, Düzce ve Karabük 25, Bolu 24, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 25, Artvin 20, Bayburt 21, Çorum 23 derece. Giresun ve Ordu 23, Gümüşhane 21, Rize 24 derece. Samsun 25, Sinop, Tokat ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23 derece. Elazığ 30, Erzincan 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece. Iğdır 27, Kars 22, Malatya 29, Muş 27 derece. Tunceli 30, Şırnak 29, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman ve Gaziantep 32, Batman ve Diyarbakır 33, Kilis 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 ve Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Gece 12'den sabah 6'ya kadarsa rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı öğle 12'den sabah 6'ya kadar iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmış, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ankara merkezli 15 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının kamu gizli izdivaç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Dünya şeker tüketimine dikkat haftası dolayısıyla açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, aşırı şeker tüketimi konusunda uyardı. Bakanlık, aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabildiğini, özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin sık tüketilmesinin sıvı formda ek enerji alımına yol açarak fazla kilo riskinin artmasına sebep olabildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimleri tarafından fazla kilo ve diyabet gibi çeşitli hastalıklara yönelik tarama ve değerlendirmelerin yapıldığı hatırlatıldı. İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında düzenlediği saldırıda Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El Burş'un oğlu Basir yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun ayrıca Gazze şeridine yönelik saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirirken daha önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir kız çocuğu da hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik gerekli ekipman ve hizmetleri kapsayan 2,68 milyar dolarlık olası satışa onay verdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı. Ve spor, Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Para Park'ta saat 20'de başlayacak derbi maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından, sağ şerit trafik akışına kapatıldığından ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 11 ila 13. kilometrelerindeki yüksek hızda hareket halinde araç tespit ve ağırlık ölçüm sistemi kurulum çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Konya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 22 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 70 ila 73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı sağ şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanıyor. Belevi-Selçuk-Ortaklar yolunun 26 ila 38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina az bulutlu 22, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Berlin parça bulutlu 13, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 14, Moskova parça bulutlu 11, Paris az bulutlu 11, Priştina parça bulutlu 15, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya az bulutlu 15, Tiran parça bulutlu 19, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana az bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 20, Astana az bulutlu 10, Bağdat az bulutlu 29, Bakü az bulutlu 21, Bişkek açık 14, Duşanbe az bulutlu 20, Kabil az bulutlu 13, Kerkük az bulutlu 25, Kuveyt açık 31, Medine açık 30, Mekke açık 30, Riyad açık 25, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 24, Taşkent az bulutlu 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve Tokyo sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 14, Montreal parça bulutlu 6, New York parça bulutlu 17, Sydney az bulutlu 14 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurunga gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine az bulutlu 16, Kırcaali az bulutlu 14, Köln az bulutlu 12, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Köstence az bulutlu 15, Münih parça bulutlu 8, Podgorica parça bulutlu 18, Selanik parça bulutlu 17, Şumno az bulutlu 12, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Valkaneş az bulutlu 16, Zinitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 21, Girne mevzi sağanak yağışlı 24, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 20 ve Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: İklim değişikliği. Sera gazlarını atmosfere her geçen saniye daha fazla salarak gezegenimizin iklimini ve denizlerini felakete sürüklüyoruz. Akdeniz'in akciğerleri olan deniz çayırları ısıdan en çok etkilenen türlerin başında geliyor. En önemli ekonomik kaynaklarımızdan birisi olan hamsi, ısıya bağlı olarak göç yollarını değiştiren türler arasında. Doğanın egemen gücü değil, gezegenimizin sadece bir parçası olduğumuzu hatırlamalı, ona verdiğimiz hasarı hep birlikte hızla onarmalıyız.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Panderci çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen kafada çarşın, sen çarşın. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın, çiftçi.

0: Allah razı olsun be torunla, bildiğimi için. Neyse pancarım evde gidecektir.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Pazar Artvin Havalimanı'nda metrekareye düşen toplam yağış miktarı 186 kilogram. Trabzon Of Fidanlık'ta 129, Giresun Görele Kuşçulu Köyü'nde 95, Hatay Dört Yol'da 54, Ordu Altınordu'da 50, Gümüşhane Olucak Karayayla'da 31 kilogram. Artvin Arhavi'de metrekareye düşen toplam yağış miktarı 29 kilogram. Samsun Salı Pazarı Düzdağ Yayla Köy'de 27, Sivas Yıldızeli Çubuk Köyü'nde 26, Niğde Ulu Kışla Bolkar Dağı ve Antalya Gazipaşa Karatepe Köyü'nde 26 kilogram. Çankırı Kurşunlu Dumanlı Köyü'nde 22, Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi'nde 21, Erzincan Sakal Tutan Geçidi ve Kayseri Melik Gazi Erciyes Kayak Merkezi'nde 20 kilogram. Yalova Altınova'da metrekareye düşen toplam yağış miktarı 19 kilogram. Nevşehir Acıgöl'de 18, İstanbul Şile'de 17, Kahramanmaraş Göksun'da 16, Kocaeli Dilovası'nda 15 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri, iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli, insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. 110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su, yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak, belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir ve Çanakkale 28, Bilecik 25, Bursa 26, Edirne 29, İstanbul 26, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 24 ve Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 24, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 24 derece. Manisa 31, İzmir ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 28, Hatay 29 derece. Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Çankırı 25, Ankara 23, Eskişehir ve Karaman 26 derece. Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Sivas 23, Niğde 24, Yozgat 21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın, Düzce ve Karabük 25, Bolu 24, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 25, Artvin 20, Bayburt 21, Çorum 23 derece. Giresun ve Ordu 23, Gümüşhane 21, Rize 24 derece. Samsun 25, Sinop, Tokat ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23 derece. Elazığ 30, Erzincan 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece. Iğdır 27, Kars 22, Malatya 29, Muş 27 derece. Tunceli 30, Şırnak 29, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman ve Gaziantep 32, Batman ve Diyarbakır 33, Kilis 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 ve Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerine yer verdi. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına 80 araç ve 12 mülke el konulmuş, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığının korunması hedefiyle bu yılın Ocak-Ağustos döneminde toplam 202 milyon 785 bin 944 liralık tütün mamulleri ve ilgili malzemelere el koydu. Yılın 8 ayında piyasa değeri toplam 2,04 milyon lira olan 19.247 puroyla maddi değeri 119,4 milyon lira olan 1 milyon 240.674 sigara paketi ele geçirildi. Ankara'nın Keçiören ve Yeni Mahalle ilçelerindeki bazı mahallelerde yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle 24 saat süreyle su kesintisi yapılacak. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre çalışmalar nedeniyle 21 Eylül Pazartesi günü saat 01'den 22 Eylül Salı günü saat 01'e kadar 24 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'si polis, 6'sı sivil olmak üzere 23'e yükseldiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Hayber Pahtunva polisi saldırının ardından gece boyunca sürdürülen operasyonun tamamlandığını ve 8 saldırganın öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıyı Pakistan devletinin terör örgütü olarak tanımladığı Pakistan Taliban'ı ile bağlantılı Hafız Gül Bahadır grubu üstlenmişti. Ve spor, Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Para Park'ta saat 20'de başlayacak derbi maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Atmosferden haber var programımızla. Radyolarınızdayız. Saatlerimiz 16.16'yı gösteriyor. Saatler 18'i gösterene dek yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Meteoroloji bölge müdürlüklerimizle telefon bağlantıları gerçekleştirerek uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız programımızda. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşi ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Yayın akışımızdan biraz daha bahsedelim. Programımızın 17 haberlerine kadarki 1. bölümünde Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgelerimize bağlanacağız. Haberlerin ardından Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum meteoroloji bölge müdürlüklerimize bağlanarak son hava tahminlerini alacağız. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız birazdan. İkinci bölümde İstanbullu ve Ankaralı dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız ve dinleyeceğimiz birbirinden güzel şarkılarla da radyolarınıza konuk olacağız programımızda. Bir kez daha güzel bir akşam diliyoruz. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşıyoruz. Bugün 19 Eylül 2026. Tarihte bugün 1575'te Padişah 3. Murat'ın görevlendirdiği Müneccinbaşı Takiyüddin Efendi'nin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi açıldı. Rasathane, devrin Şeyhülislamı tarafından 1580'de yıktırıldı. Araştırmacılar Rasathane'nin Galatasaray Lisesi civarında kurulduğunu tahmin ediyor. 1863'te Amerikan İç Savaşı sırasında Chickamauga Muharebesi başladı. 1893'te Yeni Zelanda kolonisi kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ulus oldu. Bu atılımın öncüsü 1866'da kadın hareketini başlatan Kate Shepard'tı. 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal rütbesiyle Gazi unvanı verdi. 1935'te Almanya'da Yahudilerin kamu sektöründe çalışması yasaklandı. 1941'de İkinci Dünya Savaşı'nda Alman kuvvetleri Kiev'i işgal etti. 1944'te Finlandiya ile Sovyetler Birliği ateşkes imzaladı. 1951'de Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO, Türkiye ve Yunanistan'a örgüte katılma çağrısı yaptı. 1955'te Arjantin Cumhurbaşkanı Juan Perón askeri darbeyle devrildi ve Paraguay'a sürüldü. 1976'da Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferiyle 452 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren Antalya adlı uçağı Isparta yakınlarında alçalma hatası nedeniyle Toros Dağları'nda çarpıştı. 8'i personel, 154 kişi yaşamını yitirdi. 1979'da Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği tarafından 54 ilde 736 iş yerinde 100 binden fazla mühendis ve mimarın katılımıyla gerçekleştirilen büyük bir iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. 1980'de 14 Eylül 1980 tarihinde fraksiyon ayrılığı sebebiyle İlerici Gençler Derneği'nden Erdoğan Polat'ı öldüren, kaçmaya çalışırken güvenlik güçleriyle çatışan Yüzbaşı Bülent Angın öldürüldü. Sol görüşlü militan Serdar Soyergin ölüm cezasına çarptırıldı. 1982'de İsveç'te seçimleri Sosyal Demokratlar kazandı. Olof Palme başbakan oldu. 1983'te Karayipler'de yer alan Küçük Antillerin kuzey bölümünde Rüzgar Altı Adaları olarak isimlendirilen kısımda bulunan ve iki adadan oluşan federal bir ülke Saint Kitts ve Nevis resmi adıyla Saint Christopher ve Nevis Federasyonu bağımsızlığını ilan etti. 1985'te Meksika'nın başkenti Meksiko'da meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde 10 bin ila 40 bin kişi arasında kişi yaşamını yitirdi. 1985'te şair Sabri Altınel vefat etti. 1987'de 10. Akdeniz Oyunları'nda Türk Serbest Güreş Milli Takımı 6 altın ve 1 gümüş madalyayla takım halinde şampiyon oldu. 1991'de milattan önce 3300'lerden kalma iyi korunmuş doğal mumya ötesi Alpler'de 2 Alman turist tarafından keşfedildi. 1994'te Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan'ın vurulmasıyla ortaya çıkan ve Civan Gate olarak adlandırılan skandal meydana geldi. 2002'de Tel Aviv'de bir otobüse düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından İsrail tankları yeniden Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın Ramallah'taki karargahına girdi. 2003'te öykücü ve romancı Dursun Akçam, 2016'da milli futbolcu ve teknik direktör Fehmi Sağınoğlu, 2018'de tiyatro, sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen Ferdi Merter vefat etti. Ve son olarak 2023'te Azerbaycan, Dağlık Karabağ bölgesindeki Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ne karşı askeri bir saldırı başlattı. Bu Ermeni nüfusunun kaçmasına yol açtı. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın ilk bağlantısında uzmanımız Sayın Berivan Balaban hattımızın ucunda. Efendim iyi akşamlar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Merhaba. Elazığ ve çevresi için son değerlendirmeler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz.
1: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Bugün akşam ilk saatlerde ve yarın öğle saatlerinden itibaren Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarların ise değişik yönlerden orta kuvvetli, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 14-30, Malatya'da 13-28, Tunceli'de 13-31, Bingöl'de 14-31, Adıyaman'da ise 20-34 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Berivan Hanım. İyi akşamlar. Elazığ ve çevresi için aldık son hava tahminlerini. Işıl Ayman'dan dinliyoruz bir şarkı. Kavanoz Dipli Dünya. Müzik

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda Van ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Mert Aslan'a kulak veriyoruz. Efendim iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Nurşi Hanım.
0: Son tahminler neler, bizlere aktarırsanız seviniriz Mert Bey.
1: Tabii ki. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerimizde beklenen bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Bitlis'te 11, Van'da 12, Muş'ta 13 ve Hakkari'de 14 derece olacağı tahmin ediliyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz size Mert Bey.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Nurşi Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi akşamlar. Van ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. 52 saatten dinliyoruz bir şarkı. Sarmaşık. Müzik.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Bölge bölge son hava tahminlerini almaya devam ediyoruz. Atmosferden Haber Var programımızda. Samsun ve çevresi için son değerlendirmeleri alacağız şimdi. Uzmanımız Sayın Nail Çakır bizlerle. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar hocam. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için.
1: Tabii ki. Hemen hatırlayalım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz bölgesinde havanın parçalı çok mutlu. Bu akşam ilk saatlerde Ordu merkez ve doğu çevre, doğu kesimlerinin, yarın öğle saatleriyle birlikte ise Samsun, Sinop, Ordu çevrelerinin aralıklı hafif sağanaklı ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif yani orta kuvvetli esneğine tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerimize beklediğimiz gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıklarını ise Samsun 18-26, Sinop 17-26, Çorum 11-26, Kastamonu 10-24, Ordu 17-24, Tokat 11-26 ve Amasya 14-28 derece tahmin edilmektedir. Orta Karadeniz bölgesi için aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Nail Bey.
1: Teşekkürler Nuşan Hanım. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Samsun ve çevresi için aldık son tahminleri. Yaşlı amca, radyolarınızda kaybediyorum yeniden.

0: sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Hüseyin Alanbay'ı hattımızda. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için.
1: Tabii ki. İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nin hazırlamış olduğu son rapora göre hava durumu parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Gece ve sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan orta, zaman zaman kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında seyrediyor. İllerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 18-27, Edirne 14-31, Kırklareli 14-29, Tekirdağ 17-26, Kocaeli 16-27, Sakarya 16-26, Yalova 18-25 derece. Denizlere geldiğimizde fırtına beklemiyoruz. Marmara Denizi'nde hava durumu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga boyu 1 ila 1,5 metre. Görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Batı Karadeniz bölümümüze gelince de hava durumumuz parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde olmasını bekliyoruz. Dalga boyu 1 ila 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olmasını bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Sizlere de kolay gelsin. İyi günler.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Son tahminleri İstanbul ve çevresi için uzmanlarımızdan Sayın Hüseyin Alanbay'dan aldık. Atmosferden haber var programımızda. Şimdi de Gaye Su Akyol radyolarınızda olacak. Gel yanıma.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda 3. bölgemiz olan Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Selin Demiralp'ten alacağız son hava tahminlerini. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Bursa için sözü size bırakalım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise kuzeyli yönlerden hafif yayar orta kuvvetli esmesini beklemekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarın en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 13-25, Kütahya 10-24, Bursa 14-26, Bilecik 13-25 derece olarak beklemekteyiz. Şimdi aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz. İyi akşamlar. Son tahminler böyleydi. Eskişehir ve çevresi için Emre Fel'den dinliyoruz. Senden güzeli mi var?

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bölgelerimiz için bağlantılarımız devam ediyor. Konya ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Burak Doğanay'dan alacağız bilgileri. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar efendim.
0: Son değerlendirmeler için söz sizde Burak Bey.
1: Tabii. Bölgemize bağlı illerimizde bu gece ve yarın için havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını düşünüyoruz. Hava sıcaklarımız mevsim normallerinin altına seyretmeye devam edecek. Rüzgarımız genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet esecek. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bu gece beklenen en düşük, yani en yüksek hava sıcaklıkları ise Konya'da en düşük 14, en yüksek 24, Aksaray'da en düşük 12, en yüksek 27, Niğde'de en düşük 10, en yüksek 25, Karaman'da en düşük 12, en yüksek 26 derece olacak. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İyiler dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Burak Bey. İyi akşamlar. Konya ve çevresi için aldık son tahminleri. Can Goks sizlerle. Ah be.

0: Can Gok'tan dinledik bir şarkı. Diyarbakır'a uzanıyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Mustafa Beyer'den alacağız son hava tahminlerini. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşan Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden.
1: Evet, bu akşam yaptığımız son tahminlere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemizin genelinde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıklarına gelirse 1 ila 2 derece civarında artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarımız kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezler bize bu gece tahmin ettiğimiz en düşük, yarın gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 18-34, Şanlıurfa 22-35, Mardin 21-31, Siirt 20-32, Batman 17-34 ve son olarak Şırnak 21-29 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik bu kadar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar. Uzmanlarımızdan Sayın Mustafa Beyer'den aldık son tahminleri Diyarbakır ve çevresi için. Kayseri'ye gidelim bakalım bu bölge için son değerlendirmeler neler? Sorumuzun cevabını uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan'dan alacağız. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar, teşekkürler.
0: Bölgeniz için söz sizde Mevlüt Bey.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet etmesi bekleniyor.

0: Bölgemizdeki il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar: Kayseri 9-26, Kırşehir 12-26, Nevşehir 13-24, Sivas 8-26 ve son olarak Yozgat 10-23 derecedir. Bölgemizden aktarıcılarımız bugünlük bu kadar.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Kayseri ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Programımızın birinci bölümünün son bağlantısı oldu. Bora Kibil'in düzenlemesiyle Sevda Şengüller'in yorumuyla bir Kenan Doğulu şarkısı dinleyeceğiz. Tutamıyorum zamanı radyolarınızda olacak. Saat baş haberlerimizin ardından Atmosferden Haber Var programımız devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim. Saat 17.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir ve Çanakkale 28, Bilecik 25, Bursa 26, Edirne 29, İstanbul 26, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 24 ve Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 24, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 24 derece. Manisa 31, İzmir ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 28, Hatay 29 derece. Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Çankırı 25, Ankara 23, Eskişehir ve Karaman 26 derece. Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Sivas 23, Niğde 24, Yozgat 21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın, Düzce ve Karabük 25, Bolu 24, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 25, Artvin 20, Bayburt 21, Çorum 23 derece. Giresun ve Ordu 23, Gümüşhane 21, Rize 24 derece. Samsun 25, Sinop, Tokat ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23 derece. Elazığ 30, Erzincan 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece. Iğdır 27, Kars 22, Malatya 29, Muş 27 derece. Tunceli 30, Şırnak 29, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman ve Gaziantep 32, Batman ve Diyarbakır 33, Kilis 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 ve Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parça bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerine yer verdi. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına 80 araç ve 12 mülke el konulmuş, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığının korunması hedefiyle bu yılın Ocak-Ağustos döneminde toplam 202.785.944 liralık tütün mamulleri ve ilgili malzemelere el koydu. Yılın 8 ayında piyasa değeri toplam 2,04 milyon lira olan 19.247 proyla maddi değeri 119,4 milyon lira olan 1.240.674 sigara paketi ele geçirildi. Ankara'nın Keçiören ve Yeni Mahalle ilçelerindeki bazı mahallelerde yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle 24 saat süreyle su kesintisi yapılacak. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre çalışmalar nedeniyle 21 Eylül Pazartesi günü saat 01'den 22 Eylül Salı günü saat 01'e kadar 24 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'si polis, 6'sı sivil olmak üzere 23'e yükseldiği, yüzden fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Hayber Pahtunva polisi saldırının ardından gece boyunca sürdürülen operasyonun tamamlandığını ve 8 saldırganın öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıyı Pakistan devletinin terör örgütü olarak tanımladığı Pakistan Taliban ile bağlantılı Hafız Gül Bahadır grubu üstlenmişti. Ve spor, Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Para Park'ta saat 20'de başlayacak derbi maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden haber var programımızda. Sizlerle beraberliğimize saat başı haberlerimizin ardından devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümünde de bölgelerimizden son hava tahminlerini almaya, uzmanlarımız kanalıyla son değerlendirmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Programımızın ikinci bölümünde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bölgelerimize bağlanarak son hava tahminlerini alacağız. Ayrıca İstanbullu ve Ankaralı dinleyicilerimiz için de trafikteki yoğunluğu, son durumu paylaşacağız. Güzel bir akşam diliyor. Bu bölümün ilk bağlantısında uzmanımız Sayın Hasan Hüseyin Özkan'a kulak veriyoruz. Adana ve çevresi için alacağız son tahminleri. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşan Hanım, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için Hasan Bey.
1: Tabii hemen aktaralım. Bölge tahmin ve erken uyarı merkezimizin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığından da önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde beklenen hava durumları gecenin en düşük ve yarın günün yüksek sıcaklığı ise şu şekilde. Adana parçalı ve az bulutlu, en düşük 22, en yüksek 34. Mersin parçalı ve az bulutlu 23-32. Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu 19-34. Osmaniye parçalı ve az bulutlu 21-32. Gaziantep az bulutlu 19-33. Kilis az bulutlu 20-33. Ve son olarak Hatay parçalı ve az bulutlu, en düşük 20, en yüksek 31 derece. Aktaracaklarımı şimdi bir kolay duruşalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz Hasan Bey.
1: Teşekkürler, yayınlar diliyoruz bizler.
0: Sağolunuz efendim, iyi akşamlar. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Sibel Alaş'tan dinleyelim bir şarkı. Firarım ben.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden haber var programımızda. İstanbul'a gittik. Bakalım trafikte durum nasıl? Şu dakikalarda köprülerde yoğunluk görünüyor. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yok, ancak Anadolu'ya geçişlerde yoğun görünüyor. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğun, Halıcıoğlu yönünde ise açık sevgili dinleyenler. TEM'de Hastal'dan Rumeli-Hisar'a Fatih Sultan Mehmet Köprüsü işelere kadar yoğunluk var. 40 dakika bu güzergahta yolculuk süresi. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu, Meclisi-Mibusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Kennedy Caddesi Sahil Yolu, Abbas Ağa'dan Kumkapı'ya kadar yoğun, 45 dakikada kat ediliyor güzergah. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Minibüs Yolu, Bağdat Caddesi, Göztepe SSK'dan İdeal Tepe'ye kadar, E5 Haliç Köprüsü Merter Kavşağı'ndan Halıcıoğlu Kavşağı'na kadar, Bağdat Caddesi'nde Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi, Meclis-Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Eminönü'nden Dere Boyu'na kadar, Bağdat Caddesi Minibüs Yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İdeal Tepe'den Ethem Efendi'ye kadar yoğun, 35 dakika bu güzergah lardaki yolculuk süreleri yaklaşık olarak sevgili dinleyenlerimiz. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar, TEM'de Ümraniye'den Çamlıca gişelere kadar yaklaşık yarım saatte gidilebiliyor. TEM'de Tesilkent Bulvarı'ndan Maskoya kadar, D100 Karayolu'nda Bostancı'dan Maltepe Köprüsü'ne kadar 25 dakika yolculuk süreleri. Büyükdere Caddesi'nde TEM Maslak girişinden Zincirli Kuyu'ya kadar yaklaşık 40 dakikada kat ediliyor güzergah. 4 kilometrelik mesafe saatte 5-6 kilometre hızla gidiliyor. Trafik bu güzergahta neredeyse durma noktasında. E5'te D100 Karayolu'nda Sefaköy'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar, TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar 20 dakikada gidiliyor. Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Söğütlü Çeşme'den Caddebostan'a kadar da 15 dakika yolculuk süresi İstanbul'da. Kolaylıklar diliyoruz sizlere trafikte. Başkentimize gelelim, bakalım Ankara ve çevresi için son hava tahminleri neler? Bilgileri uzmanımızdan Sayın Oktay Öztürk'ten alacağız. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar efendim, sağ olun.
0: Bölgemiz için söz sizde Oktay Bey.
1: Bölge genelinde parçalı bulutlu, yarın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Çankırı çevrelerinin yer yer sağanak yağışla geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 14 derece, 24 derece, Çankırı 14'e 27, Kırıkkale 15'e 25, Bolu 12'ye 23, Zonguldak 15'e 23, Düzce 16'ya 25, Bartın 13'e 26 ve Karabük 14 dereceye 26 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Oktay Bey.
1: Sağ olun efendim. Biz de iyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olunuz. İyi akşamlar. Uzmanlarımızdan Sayın Oktay Öztürk'ten aldık son hava tahminlerini Ankara ve çevresi için. Gülhan'dan dinliyoruz şimdi, nereye kadar?

0: sevgili dinleyenlerimiz, Antalya ve çevresi için son değerlendirmeleri almak üzere Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanımız Sayın Mustafa Yıldız hattımızda. Efendim merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar, hoş geldiniz, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bölgeniz için sözü size bırakalım.
1: Tabii, yapılan son değerlendirmeye göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı az bulutlu. Öğleden sonra yağış, çok bulutlu, mevcut sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey, öğle saatleri sahil kesimleri güney batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmamaktadır. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları Antalya 23-32, Muğla 17-31, Isparta 15-29, Burdur 15-29. Denizlerimizde rüzgar kuzeybatı, öğle saatleri Antalya haritasında güney yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Havra yüksekliği 0-5 ila 1.5, hava parçalı az bulutlu geçmesi bekleniyor. Görüşü aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Mustafa Bey.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim. Antalya ve çevresi için son tahminlerden sonra Aylin Livaneli'den dinleyelim bir şarkı. Hadi gel uzatma.

0: Aylin Livaneli'den dinledik bir şarkı. Atmosferden haber var programımızda. İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Hattımızda uzmanımız Sayın Muzaffer Lafçı var. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. İzmir ve çevresi, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için sözü size bırakalım.
1: Bölgemiz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvetle esecek. Merkezimizin yarın beklenen en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 31 derece, Çanakkale 28, Manisa 31, Aydın 35 ve Balıkesir'de 27 derece olması bekleniyor. Ege Denizi'nde yine parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Çanakkale, Şeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 bafor. Çeşme Bodrum arasında kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 3 ila 5, açıklarında yine 6 bafor kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Bu akşam aktaracak olan bunlar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Muzaffer Bey. İyi akşamlar. İzmir ve çevresi için son değerlendirmeleri almış olduk. Erdem Yener, Bana Yalan Söylediler diyor şarkısında.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda bölge bölge son hava tahminlerini almaya devam ediyoruz. Sırada Trabzon ve çevresi var. Uzmanımız Sayın İlter İşçi'den alacağız değerlendirmeleri. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için İlter Bey.
1: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığını mevsim normalleri civarında bekliyoruz. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 25'e 19 derece, Rize 25'e 18 derece, Gümüşhane 22'ye 12 derece, Giresun 24'e 17 derece ve Artvin 21'e 15 derece civarında olmasını bekliyoruz. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın pazar, pazartesi, salı günü devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çarşamba günü ise bu yağışların daha çok bölgemizin kıyı kesimlerinde etkili olmasını bekliyoruz. İç kesimlerde de parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar efendim. Trabzon ve çevresi için aldık tahminleri. Köfün söylüyor şimdi, bul beni. Thank you.

0: Köfünden dinledik bir şarkı, Iğdır. Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini alacağız. 16. bölgemiz Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden uzmanımız Sayın Aleyna Aymak hattımızda. İyi akşamlar efendim.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Merhaba. Son tahminler neler, bizlere aktarırsanız seviniriz Aleyna Hanım.
1: Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcakların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvetli, yağış esnasında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize ait il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklar şekilde olacaktır. Iğdır 16'ya 29, Kars 6'ya 22, Ağrı ise 9'a 27 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size mesai arkadaşlarınızla birlikte. İyi akşamlar. Iğdır, Ağrı ve Kars için aldık son tahminleri. Iğdır'dan Afyonkarahisar'a gidiyoruz. Hattımızda uzmanımız Sayın Göktuğ Türk Yılmaz var. Bu bölge için son hava tahminlerini bizlerle paylaşacak. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Müşin'im, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz bizlere bölgeniz için Göktuğ Bey?
2: Hemen aktaralım. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge yerinin parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığına gelirsek gece sıcaklıklarında neden değişiklik beklemezken gündüz sıcaklıklarında 1 ila 3 derece artış bekliyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini beklemekteyiz. İl merkezimizde beklenen bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Afyonkarahisar en düşük 12, en yüksek 25 derece. Denizli en düşük 18, en yüksek 32 derece. Uşak en düşük 12, en yüksek 27 derece olarak devam etmekteyiz. Aktaracaklarımız şimdilik bundan dışarı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size ekip arkadaşlarınızla birlikte.
2: Teşekkürler, yayınlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Afyonkarahisar ve çevresi için son tahminleri aldık. Altın Gün söylüyor, süpürgesi Yonca'dan.

En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden haber var programımızın sonuna doğru yaklaşırken Ankaralı dinleyenlerimiz için trafiğe göz atalım. Şu dakikalarda Ankara'da yoğunluk görünüyor bazı yollarda. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı Natoğlu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 15 dakikada gidiliyor. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar yaklaşık 20 dakikada kat ediliyor güzergah. Dikmen Caddesi Cevizlilere Caddesi girişinden polis evine kadar Konya yolu Turgut Özal

0: Bulvarı, Gazi Hastanesi'nden Etlik Sapağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. Doğu Çevre Yolu, Samsun Mavi Göl çıkışından Kavaklı Karapürçek çıkışına kadar yaklaşık 15 dakikada gidilebiliyor. Kızlar Pınarı Caddesi Keçiören Belediyesi Kavşağı'ndan Fatih Stadı'na kadar, Doğu Kent Caddesi 2A'dan Samsun Yolu çıkışına kadar yoğunluk var. Kızlar Pınarı Caddesi Fatih Stadı'ndan Keçiören Belediyesi'ne kadar, Gençlik Caddesi Bahçeli Evler Sapağı'ndan Tam Doğan Meydanı'na kadar, Cumhuriyet Bulvarı Anafartalar Caddesi Gençlik Parkı'ndan Eski Adliye'ye kadar 10 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere trafikte. Son telefon bağlantımızda uzmanımız Sayın Melek Özkan'a kulak verelim. Erzurum ve çevresi için hava tahminlerini alacağız uzmanımızdan. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri paylaşmanızı rica ediyoruz sizden.
1: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerimizde gece beklenen en düşük sıcaklık değerleri Erzurum ve Bayburt 8 derece, Erzincan 11 derece ve Ardahan 6 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Melek Hanım.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık ve bu bağlantıyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş olduk. Madrigal'den dinleyeceğiz bir Gökhan Kırdar şarkısı, Yerine Sevemem radyolarınızda olacak. Efendim mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Polat. Sizlere güzel, sağlıklı, huzur dolu bir akşam ve hafta sonu diliyoruz. Bir başka Atmosferden Haber Var programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

Sayın dinleyiciler, bugün 19 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir ve Çanakkale 28, Bilecik 25, Bursa 26, Edirne 29, İstanbul 26, Kırklareli 28, Kocaeli 27, Sakarya 26, Tekirdağ 24 ve Yalova 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 24, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 24 derece. Manisa 31, İzmir ve Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana ve Antalya 33, Burdur 28, Hatay 29 derece. Isparta 27, Kahramanmaraş 33, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Çankırı 25, Ankara 23, Eskişehir ve Karaman 26 derece. Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 24, Nevşehir 22, Sivas 23, Niğde 24, Yozgat 21 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın, Düzce ve Karabük 25, Bolu 24, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 25, Artvin 20, Bayburt 21, Çorum 23 derece. Giresun ve Ordu 23, Gümüşhane 21, Rize 24 derece. Samsun 25, Sinop, Tokat ve Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 26, Ardahan 20, Bingöl 29, Bitlis 23 derece. Elazığ 30, Erzincan 25, Erzurum 22, Hakkari 27 derece. Iğdır 27, Kars 22, Malatya 29, Muş 27 derece. Tunceli 30, Şırnak 29, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman ve Gaziantep 32, Batman ve Diyarbakır 33, Kilis 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 ve Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parça bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Konuşmasında tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattıkları terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını, deniz faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu. Deniz kazasında kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Üstel, "İnancımız en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram sentetik uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin Erzurum'daki tesisinin açılışında hayvancılık sektörüne sağlanan desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında toplam 6 milyar liralık yeni bir destekleme kalemi oluşturduklarını belirten Yumaklı, bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Ayrıca veteriner hekimler de herhangi ilave ücret talep etmeyecekler açıklamasında bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı yapıldı. 282 adayın başvuru yaptığı sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM'nin 10E sınav salonunda bu yıl ikinci kez uygulandı. Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak ve sonuçlar sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak. Gazze şeridinde İsrail'in saldırıları ve ağır yıkımın gölgesinde yaklaşık 3 yıl eğitimden uzak kalan öğrenciler, büyük bölümü yıkılan veya kullanılamaz hale gelen okulların yerine hazırlanan eğitim alanlarında yeni eğitim öğretim yılına başladı. Gazze'deki Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı 700 yüze eğitim noktasının hazırlandığını ve bu merkezlerin 500 binden fazla öğrenciye hizmet vereceğini açıkladı. Yüz yüze eğitime katılma imkanı bulunan öğrenciler eğitim merkezlerine devam edecek. Bu imkanı bulunmayan öğrencilerle Gazze şeridi dışında yaşayan öğrencilerse eğitimlerini çevrim içi sürdürecek. Ve spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kobani Stadı'nda saat 17'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Sen gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbimi.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için Teyyo Pehlivan'ın hikayelerini derledik. Erzurumlu ünlü Teyyo Pehlivan, hikayeleriyle ilgili doktora tezlerine konu olmuş birisi. Abartı sanatının ustası Teyyo, savaşlarda nasıl düşmanı tek başına kovaladığını, Kırkpınar Meydanı'nda güreşçileri nasıl yenip baş pehlivanlığı aldığını anlatırken aynı zamanda da güldürüyor. Teyyo söylediği yalana kendisi inanmaz. Bir nevi kendisiyle dalga geçen yarı filozof bir adam. İngiliz kralı ile tavla oynadığını, okyanusu yüzerek geçerken köpek balıklarını hoş diye kovaladığını da anlatıyor. Teyyo Rusları sevmiyor. Çarı kovalıyor, Stalin'in kulağını çekiyor ve ona bir şeyler anlatıyor. İşin garip yanı, halkın bir bölümü Teyyo'nun hikayelerine inanıp yeminlerle "hocamız anlattı, ben duydum" diye tanıklık ediyorlar. Yazılı ve sözlü edebiyatımızda benzeri o kadar çok var ki, Türklerin yaşadığı farklı coğrafyalarda kahraman ve yer isimleri bile ortaktı. Köroğlu destanındaki Çamlıbel yer adı, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da, hatta Hristiyan Gagavuz Türklerinin yaşadığı Moldova'da bile vardır. Bizde Köroğlu'dur, Türkmenistan'da Gogoğlu. Nasrettin Hoca için de geçerlidir bunlar. Bizdeki Nasrettin Hoca'dır, Orta Asya'da Molla Nasrettin. Her bir coğrafyada mezar yerlerinin varlığı iddia edilir. Sonuçta Köroğlu destandır. Lakin destanlardaki ortak coğrafya isimleri resmi kayıtlarda vardır. Bugün de bulunduğu coğrafyada yaşar. Kırgızistan'ın Talas isimli kenti, Kayserimizin Talas isimli ilçesidir. Tarih cahilleri dünyanın en uzun destanı olan ve hala yaşayan bir destan olan Manas destanının ana temasını bilmez. Emevi katillerin din adına Kırgız Türklerine yaptığı katliamı anlatır Manas. Teyyo Pehlivan gerçek bir karakter. Okuma yazma bilmediği halde radyoyu dinleyerek, gazetelerdeki fotoğraflara bakarak dünyayı yakından izleyen ve anlattığı sevimli yalanlarla tanınan Teyyo Pehlivan, Tayyip İde. 28 Aralık 1999'da ömrünün büyük bir bölümünü geçirdiği Pasinler'de hayatını kaybetmiş birisi. Teyyo Pehlivan lakaplı Tayyip İde'nin yalanlarını derlemek için Pasinler Belediyesi'ne gidenler bile var. Palavracılığı, hazır cevaplılığıyla ünlü olan Pehlivan'ın hayal dünyası ise çok geniş. Sadece geniş dersek haksızlık ederiz, oldukça da renkli. Gerçekte yaşamış gibi büyük bir ciddiyetle anlattığı hayalleri en az Karadeniz fıkraları kadar şaşırtıcı ve komik. Hazır cevaplılığı ile de Nasrettin Hoca fıkraları kadar tebessüm oluşturabilir nitelikte. Hiç evlenmeyen, fıkraları dilden dile dolaşan ve çağdaş Nasrettin Hoca olarak nitelendirilen Teyyo Pehlivan, gençliğinde güreş sporuna büyük ilgi duyarmış. Her cuma günü yapılan kara kucak güreşlerinin en popüler ismi olan, ancak sayılı galibiyeti bulunan Teyyo Pehlivan, kısmetini bir de hafta sonları yapılan düğünlerde giyermiş. Düğün konvoylarının önüne çıkarak peşrev yapan ve bu nedenle özel bahşiş alan Teyyo Pehlivan, fıkralarında Atatürk, İsmet İnönü, Hülya Avşar, Sophia Loren, Demi Moore, Michael Jackson, Rıdvan Dilmen gibi ünlülere de yer vermiş. Ölümünden sonra anıtını yaptıralım demişler ama henüz bu gerçekleşmemiş. Sağlığında Teyyo Pehlivan'la birebir görüşen insanlar, her biri bir fıkra lezzetindeki palavralarının hepsini derlemişler. Bir gün uçakla Ankara'ya giderim, elimde de camdan çıkarmışam, bir baktım bir kartal. Hemen elimi uzattım, yakaladım, aldım kartalı içeri. Ola bir baktım, hostesler nasıl cıvılır, nasıl cıvılır. Neyse ben de korkutmayayım zavallı kızları dedim ve bıraktım kartalı, uçtu gitti. Elizabeth o gün Amerika'dan beni aradı. Bir at bul, bul yanıma gel dedi. Karadaki güzelliği bir görseniz, anam avradım olsun yayan gidersiniz. Bir gün kahvede otururum, telefon çaldı. Pehlivan seni telefona istirler dediler. Baktım. Trabzon valisi. Pehlivan denize bir cip düştü, çok uğraştık çıkaramadık. Allah'ını seversen gel bize yardım et dediler. Kıramadım herifi. Gittim Trabzon'a, atladım denize. Tahtım halatı cipe. Bir elimden halatı çekirem, bir elimden de kulaç atirem. Öyle bir ağır ki sormayın. Çekirem yerinden zor kıpırdar. Dikkatli baktım ki bir de ne göreyim. Meğerse cipe boca bir vapur takılmış. Sonunda hayli terledim ama cipi de cipin kuyruğuna takılmış vapuru da çıkardım. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hayatınız bir fıkra kadar renkli ve gülmeye değer. Kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Tarımsal hava tahmini uygulaması mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Zirai don uyarılarından hasat zamanı tahminlerine, bitki soğuklama isteği hesaplamalarından kuraklık analizlerine kadar tarımsal meteorolojiye dair ne varsa tarım.mgm.gov.tr'de. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Bizleri araç gürültüsünden korurken bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel salmak yağışları geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu

Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 13-26 derece, Bolu 12-23, Düzce 16-25, Karabük 14-26, Kastamonu 11-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 8-23, Çorum 12-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 12-22, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 18-26, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 7-19, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-30, Erzincan 11-26, Erzurum 8-23, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-28, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 21-29 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 20-34 derece, Batman 18-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 20-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Man Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 2026 Deniz Kurdu 1 tatbikatının 20 Eylül Pazar günü başlayacağını duyurdu. Bakanlığın ne sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek tatbikatta 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel görev yapacak. 2026 Deniz Kurdu 1 tatbikatında deniz unsurlarıyla hava vasıtalarının planlanan faaliyetler kapsamında birlikte görev yapması öngörülüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmış, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı alınmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçirecek düzenlemelerin resmi gazetede yayımlandığını duyurdu. Düzenlemeye göre 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanırken, 2028'e kadar en az 50 uygulamanın sahada kullanılması, 2029'da tüm illerde dijital şehir yönetim merkezlerinin kurulması ve 2030'da akıllı şehir teknolojilerinde en az %80 yerli üretim şartının getirilmesi planlanıyor. İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle 20 Eylül Pazar günü Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6'dan programın bitimine kadar Fatih'te Kadir Has, Abdül Ezel Paşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüp Sultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısıyla Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak. Fevzi Paşa Caddesi ile Galata Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına yanıt olarak yeni uzun menzilli silahların kullanılacağı operasyon planını onayladığını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında yoğun bir şekilde kullandığı Shahed tipi silahlı insansız hava araçlarını önleyebilecek yeni bir insansız hava aracı önleme sistemi geliştirildiğini ve cephede başarılı bir şekilde kullanıldığını belirten Zelenski, Ukrayna'ya daha fazla koruma sağlamak için adım ilerliyoruz şeklinde açıklama yaptı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaeli Spor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sport 1 ekranından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Bazı fotoğraflarda gözlerimiz niçin kırmızı çıkar? Her yönüyle mükemmel bir yapı olan gözümüz çeşitli tabakalardan meydana gelmiştir. Bunlardan A tabakayla göz akımız arasında pek çok kan damarı vardır. Bazı fotoğraflarda gözlerimizin kırmızı çıkmasının sebebi bu tabakaya ulaşan ışık miktarıyla alakalıdır. Kırmızı göz hadisesi genellikle loş ışıkta çekilen fotoğraflarda görülür. Gözümüzün içine girecek ışığı ayarlamakla görevli olan yer göz bebeğimizdir. Işığın az olduğu durumda göz bebeğimiz gözümüze daha fazla ışık girebilmesi için genişler. Bu sırada fotoğraf makinesinin flaşı patlamışsa o anda gözümüze fazla miktarda ışık girmiş olur. Kan damarlarının yoğun olduğu tabaka kendisine ulaşan bu ışığı geri yansıtır ve böylece gözlerimiz fotoğrafta kırmızı çıkar. Flaş öncesinde ayrı bir ışığın patlatıldığı fotoğraf makinelerinde bu durum engellenebilmektedir. Önden patlayan ışıkla aldığı ikaz sayesinde göz bebeğimiz, gözümüze daha az ışık girmesini sağlamak için küçülür. Böylece gerçek flaş patladığında gözümüze gereğinden fazla ışık ulaşmamış olur.
1: Biliyor muydunuz?
2: Koalalar okaliptüs yapraklarını nasıl sindirir? Avustralya'da yaşayan otçul hayvanlar olan koalaların ana besin maddesi okaliptüs ağacının yapraklarıdır. Okaliptüs yaprakları yüksek miktarda lif ve çok az da protein ihtiva eder. Bu yapraklarda güçlü kokulu yağlarla birçok hayvan ve biz insanlar için yenilemez olan siyanür gibi zehirli maddeler de bulunur. Bu maddeler başka canlılar için zararlıdır ama koalanın vücudunda zehir tesirini kaybederler. Aslında otla beslenen diğer hayvanlar gibi koala da okaliptüsün ana maddesi olan selülozu sindiremez. Ancak vücutlarında onlar için bu işlemi yapan minik canlılar vardır. Bu minik canlılar koalanın kör bağırsağında yaşayan mikroorganizmalardır. Koalaların oldukça büyük olan kalın bağırsakları kör bağırsaklarına açılır. Sindirim sistemine giren okaliptüs yapraklarının sistemden geçişi kör bağırsağa gelince geciktirilir. İşte bu gecikme sırasında kör bağırsaklardaki mikroorganizmalar faaliyet göstererek selülozu koalanın faydalanacağı hale getirirler. Diğer yandan yaprağın yapısındaki yağlar ve zehirli kimyasal maddeler de koalanın karaciğerinde süzülerek etkisiz hale gelirler.
1: Biliyor muydunuz?
2: Mum neyden ve nasıl yapılır? Mum çağımızın gereksinimleri arasındaki yerini hızla kaybetmeye devam ederken, elektriklerin gittiği dönemlerde ise evlerimizde ilk olarak aradığımız ve kullanmaya başladığımız malzemelerin başında gelmekte. Sağladığı loş bir ışıkla romantik bir havayı bizlere veren bu maddenin yapılması ise bazılarına göre oldukça kolay, bazı kişilere göre ise oldukça zordur. Mumun yapılmasında kullanılan ve mumun ham maddesi olan madde parafindir. Aynı zamanda bal mumundan da mum yapılması mümkün olmaktadır. İlk olarak 70 derecede ısıtılan parafin sıvı bir hal almaktadır. Daha sonra uygun kıvama gelen bu madde, ortasında fitil bulunan bir kalıp içine yerleştirilir. Oda sıcaklığında birkaç gün bekletilen bu madde, daha sonra daha sıkı bir hal alması için buzdolabı içinde bekletilir. Bu aşamada daha sağlam bir hal alan parafin kalıptan çıkarılır. Bu işlem sonrasında ise fitil yani ipin bir kısmı kesilerek uygun boyutlara getirilmesi sağlanmaktadır. Zemine uygun bir şekilde konulması için uygun şekilde altı kesilen mum yanmak için hazır bir hale getirilmiş olmakta ve satışa hazır bir hal almaktadır. Evde kullanımı sırasında devrilmesiyle büyük yangın facialarının çıkması nedeniyle yakıldıktan sonra göz önünde ve kolay müdahale edilebilir bir halde olması çok önemli bir detaydır. Ayrıca mumun renklendirilmesi veya kokulandırılması ise yine üretim aşamasında uygun kimyasallarla yapılmaktadır.
1: Biliyor muydunuz?
2: aslanların ormanlarda değil, açık, otlak arazilerde yaşadıklarını, dünyada iki kıta üzerinde kurulmuş tek kentin İstanbul olduğunu, sadece dişi sivrisineklerin ısırdığını, mumyaların ayak parmaklarının tek tek sarılarak mumyalandığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

doğanın ortasında bir tesis. Peki bu tesis buraya kurulurken çevreye etkileri araştırıldı mı? Bölgedeki hayata zararı var mı? Ekosisteme etkileri değerlendirildi mi? Peki bu tesis kurulurken bölge halkı bilgilendirildi mi? Tüm bu soruların yanıtını 20 yıldır veren Çevresel Etki Değerlendirme, yani ÇED var. ÇED, uzmanların hazırladığı raporlar ışığında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla işletmelerin çevreye ve insana etkilerini değerlendirmekte. Türkiye'nin çevresi ÇED'le güvence altında.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel salmak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 13-26 derece, Bolu 12-23, Düzce 16-25, Karabük 14-26, Kastamonu 11-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 8-23, Çorum 12-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 12-22, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 18-26, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 7-19, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-30, Erzincan 11-26, Erzurum 8-23, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-28, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 21-29 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 20-34 derece, Batman 18-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 20-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parça bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Konuşmasında tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattıkları terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu. Deniz faciasında kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Üstel, "İnancımız en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram sentetik uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin Erzurum'daki tesisinin açılışında hayvancılık sektörüne sağlanan desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında toplam 6 milyar liralık yeni bir destekleme kalemi oluşturduklarını belirten Yumaklı, bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Ayrıca veteriner hekimler de herhangi ilave ücret talep etmiyorlar. Açıklamasında bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı yapıldı. 282 adayın başvuru yaptığı sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM'nin 10E sınav salonunda bu yıl ikinci kez uygulandı. Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak ve sonuçlar sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak. Gazze şeridinde İsrail'in saldırıları ve ağır yıkımın gölgesinde yaklaşık 3 yıl eğitimden uzak kalan öğrenciler, büyük bölümü yıkılan veya kullanılamaz hale gelen okulların yerine hazırlanan eğitim alanlarında yeni eğitim öğretim yılına başladı. Gazze'deki Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı 700-100 yüze eğitim noktasının hazırlandığını ve bu merkezlerin 500 binden fazla öğrenciye hizmet vereceğini açıkladı. 100 yüze eğitime katılma imkanı bulunan öğrenciler eğitim merkezlerine devam edecek. Bu imkanı bulunmayan öğrencilerle Gazze şeridi dışında yaşayan öğrencilerse eğitimlerini çevrim içi sürdürecek. Ve spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kobani stadında saat 17'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bolu, Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Muğla'nın doğusu, Hatay'ın batısı ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta ortasından itibaren azalacak. Kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. We'll be right back.

0: Biraz utanman.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
3: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emin Ertürk Karaslan, bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle beraberiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta uzman konuğumuz Profesör Doktor Ege Can Şerefoğlu. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Yemen Hanım.
3: İstanbullardan geldiniz. Bizi nazik, çok mutlu ettiniz.
4: Nazik davetiniz için çok teşekkürler. Benim için burada sizlerle beraber olmak büyük kıvanç. Nazik davetiniz için bir kez daha teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim hocam. Bu sohbetimizde sizle kısırlık konusunu konuşacağız demiştik ama başka başlığımız da olacak mı yoksa böyle mi başlayalım?
4: Dilerseniz genel olarak hani kısırlık diye nitelendirmeyelim. Cinsel ve üreme sağlığı.
3: Peki hocam.
4: Diye isimlendirsek peki. Daha iyi olur.
3: Hocam sohbetimize geçmeden önce dinleyenlerimiz için bize kendinizi tanıtır mısınız?
4: Zevkle. 1979 İskenderun doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi'nde tıp eğitimimi tamamladıktan sonra Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde üroloji ihtisasımı yaptım. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Tulane Üniversitesi'nde erkek cinsel sağlığı ve üreme üzerine üst ihtisasımı tamamladım. Çeşitli hastanelerde görev yaptıktan sonra şu an Biruni Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı'nda profesör olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda erkek üreme sağlığı konusunda bir kliniğim var. Orada hastalarımıza elimizden geldiğince şifa vermeye gayret ediyoruz.
3: Evet, bu kadar mı hocam? Ben sizin çok ödüllü olduğunuzu duymuştum.
4: Sağ olun.
3: Hacettepe kökenliyiz ama siz sonradan açtınız tabii bir sürü. Onlardan bahsetmediniz.
4: Bu yapmış olduğum çalışmalar hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Türkiye'de yapmış olduğum çalışmalar sebebiyle 2012 yılında Amsterdam Genç Bilim Adamı ödülü tarafıma verildi. Onun dışında 2017 yılında Avrupa Cinsel Sağlık Derneği tarafından yaşam boyu başarı ödülü aldım. Onun dışında çeşitli çalışmalarım uluslararası kongrelerde ödüle layık görüldü. Bir şekilde elimizden geldiğince bilimsel alanda iddiamızı devam ettirmeye çalışıyoruz.
3: Maşallah hocam. Yani ödüle doymayan genç akademisyenler.
4: Estağfurullah. Sizin davetinize layık olmak için çaba sarf ediyoruz.
3: Estağfurullah.
4: Onun dışında biraz olsun memleketimize, talebelerimize katkı sağlayabilmek gayretimiz. Allah güç kuvvet verirse bu yolda devam
3: inşallah
4: etmek niyetindeyiz.
3: Sağlık versin.
4: Sağ olun.
3: Sizi ayrıca buraya kadar getiren değerli kardeşim teknik masam Fatih Bulağ'a da teşekkür ediyorum.
4: Ben de Fatih'e teşekkür
3: ediyorum. Aracı olduğu
4: için.
3: Evet hocam, nasıl başlamak istersiniz?
4: Dilerseniz kısırlık dediniz, oradan girelim.
3: Olur,
4: kısırlık
3: olur.
4: Talihsiz bir ifade ve birçok hastada, birçok kimsede haliyle etiketlenme mutsuzluğuna sebebiyet veriyor. Buna ben çocuk sahibi olamama sorunu diyorum. Çocuk sahibi olamama sorunu artık her 5 çiftten bir tanesinde karşımıza çıkan bir problem. Artık annelerimizin, babalarımızın yaşadığı ortamlarda yaşamıyoruz. Sürekli genetiğiyle oynanmış ürünler tüketiyoruz. Her şeyde katkı maddesi var. Çevre kirliliği bir yandan problem. Cep telefonlarıyla uyuyor, cep telefonlarıyla uyanıyoruz. Sigara tüketiyoruz. Sağlıklı yaşam pratiğini olduğu gibi unuttuk. Haliyle bu hanımefendilerin yumurtalarında ve erkeklerin sperminde bozukluklara sebebiyet verebiliyor. Hep hastalarıma da onu derim. Vücut bir strese veyahut da bir kötü bir şeye maruz kaldığında gözden ilk çıkardığı sistem üreme sistemidir. Yani boşaltım sistemi, onun dışında sindirim
3: maalesef
4: sistemi, kalp sistemi, dolaşım, beyin, bütün sistemler çalışır.
3: Maalesef hocam.
4: Ama üreme sistemi kendini kapar. Bu aslında evrimsel olarak da böyledir. Yani bir ormanda kıtlık olur, olursa bir veya bir böcek istilası olursa hayvanların üremeleri durur. Veyahut da çiftlik hayvanlarında da strese maruz kaldıklarında sütten kesilir, buzağa vermezler. Biz insanlar da bundan çok farklı değiliz ve bizim de vücudumuz iş yerinde strese maruz kaldığında veya demin isimlerini zikrettiğim çeşitli çevresel faktörler nedeniyle üreme sistemini zaman zaman yavaşlatıyor veya durduruyor. Biz bunu açıkçası çalışmalarda da görüyoruz. 2 sene önce yayınlanan bir analiz gösterdi ki erkeklerin sperm sayıları 1971'den 2011'e kadar geçen 50 senelik zaman zarfında %50 oranında azalmış. Erkekler artık sperm üretmiyor veya sperm sayılarında azalma var. Aynı şey hanımefendilerde de söz konusu. Bir de günümüzün yaşam koşullarının hem hanımefendilere hem beyefendilere dayattığı bir takım şeyler var. Artık daha geç yaşta, daha ileri yaşta ana baba oluyoruz. Kariyer kaygısı veya maddi sıkıntılar sebebiyle çocuk sahibi olma işini erteliyoruz. Bu da ekstradan bir yük bindiriyor. Ve demin söylediğim gibi 5 yeni evli çiftten bir tanesi çocuk sahibi olamıyor. Bu insanlar bize geldiklerinde biz bunları analiz ediyoruz. İşte erkekte mi sorun var, bayanda mı sorun var ve kabaca şunu gözlemliyoruz. Bu çiftlerin 1/3'ünde sadece erkekte problem, 1/3'ünde sadece kadında problem, 1/3'ünde de hem erkekte hem kadında problem. İşte bu erkeklerde problem olduğunda bu kişilerle bir üroloji uzmanının ilgilenmesi gerekiyor. Altta yatan problem ne? Varikosel gibi toplumun %20'sinde görülen bir damar hastalığı mı var testislerin etrafında?
3: Evet, ben de şimdi cerrahi eleman olarak da çok uzun yıllardır Hacettepe'deyim. Çocuklarda varikosel de çok var.
4: Çok, çok.
3: Memiş testis çok var.
4: Çok var.
3: Yani siz söyleyince onlar geldi aklıma. Ufacık ufacık şeyler, bebekler geliyor. İnmemiş testis. Hatta test distorsiyonu blue döneminde. Yani o kadar böyle kısırlığa şey itecek faktör çok,
4: çok
3: ki.
4: Çok haklısınız. Ve hani bu testis, inmemiş testislerin veya hipospadyas, hani bu doğumsal ürogenital sistem bozukluklarının altında yatan sebep de maalesef anne karnındayken veya hamilelik döneminde hanımefendilerin maruz kaldığı bir takım endokrin bozucular dediğimiz maddeler. Saç boyaları, kremler, kozmetik ürünler, yiyecek ve içeceklerin içerisinde bulunan östrojenik muhtevaya sahip olan katkı maddeleri.
3: Ah hocam, hep aslında uyarıyoruz. Diyoruz ki hazır gıdalardan uzak durun. Çorbanızı evde pişirin. Yoğurdunuzu evde yapın. İşte sebze yemekleri yapın. Hazır olunca, konserve açınca veya donmuş yiyecekleri bir şekilde mutfağınıza soktuğunuz zaman kanserojen ne varsa bir şekilde birikiyor, birikiyor ve işte çocuğunuz olmuyor. 50 yaşında bir bakıyorsunuz tüp bebekle uğraşıyorlar hala veya 45 yaşında. Buna doğru da hızla gidiyoruz bir taraftan.
4: Aynen öyle. Bir takım kimyasal maddeler var, yani bu tarım ilaçlarının içerisine atılan. Tutup siz tarlaları bu tarım ilaçlarıyla muamele ettiğinizde, evet, onları ilaçladığınızda bu tahılınızın içine giriyor. Ondan sonrasında suya karışıyor. Bu buğdayların samanlarını yiyen inek vücuduna geçiyor. Bu buğdayları yiyen tavukların vücuduna geçiyor. İnekten elde ettiğiniz tereyağına süte geçiyor. Yediğiniz her şeyin içerisinde bu pestisitler, bu böcek ilaçları, tarım ilaçları veya sınai kimyasallar birikmeye başlıyor. İster istemez siz bunu aldığınızda bedeninizde bir takım değişiklikler oluyor. Beyin hücrelerinizde, karaciğer hücrelerinizde, kalp hücrenizde, dalakta, bağırsakta, kemikte, kasta, her yerinizde bozulmalar başlıyor. Ama bu bozulmaların en gözle görünür olanı sperm hücrelerindeki bozulma.
3: Hep yine üremeye gidiyor hocam.
4: Hep üremeye gidiyor.
3: İnsan nesli bir şekilde tehlike altında.
4: İnsan nesli bir şekilde tehlike altında çünkü tabiat bunu gerektiriyor. Sperm hücresi vücudun en küçük hücresi. Evet. Demin saydığım bütün organların hücrelerini alt alta koyun. En küçüğü sperm hücresi.
3: Evet.
4: Çünkü sperm hücresinin küçük olmasının sebebi şu. Sperm hücresi olgunlaşırken bütün hücre içindeki organlarını atmak zorunda ki hızlıca yüzüp hanımefendinin genital bölgesine girdiğinde yumurtaya ulaşabilsin.
3: Evet.
4: Ve hareketini kazanabilsin. Sperm hücresi kendi hücresini koruyacak olan bu organlarını atınca normalde kalp hücrenize, dalak hücrenize, karaciğer hücrenize zarar vermeyen kimyasallar, radyasyon, sigara sperm hücresini bir anda mahvedebiliyor. Ve böylelikle sperm hücreleri bu demin saydığım çevresel faktörlerden veyahut da ilaçlardan, kimyasallardan çok fazla etkileniyor. Ve bunun sonucu da çocuk sahibi olamama veya sizin demin dediğiniz gibi kısırlık olarak karşımıza çıkıyor.
3: Evet. Çünkü bu kadar artık korunmasız kalan sperm bebek adayı her şeyden etkileniyor. İşte hareketi yavaşlıyor, gideceği yere ulaşamıyor. Yok diğer bir takım bozulma şeylerine açık oluyor.
4: DNA'sı kırılıyor.
3: Çünkü çok hassas.
4: Çok hassas.
3: Evet.
4: Çok fragil bir hücre.
3: Evet hocam. Akabinde neler yapmak lazım?
4: Bir genellikle bizim toplumda bir aslında sadece bizim toplumda değil Amerika'da Avrupa'da da böyle.
3: Dünyada bu şey değil mi hocam?
4: Evet özellikle endüstrileşmiş.
3: Dünyanın problemi bu.
4: Aynen öyle endüstrileşmiş ülkelerde bu biraz daha fazla. Hani biraz daha tarım ülkelerinde bu kadar şiddetli bir şey yok. Onlar bir şekilde hani bizler kadar bu çevresel toksinlere maruz kalmıyorlar. Ama Amerika'da, Kanada'da, Batı Avrupa'da yine benzer bir trend var. Hayır bu çocuk sahibi olmada gene problem karşılaşıyorlar. %25'lere %20'lere kadar çıkmış durumda çocuk sahibi olamama problemi.
3: Bizde bir olgu vardı Ege hocam bir süre öncesine kadar Avrupalılar istemediği için bebek yapmıyor. Hani daha böyle ben merkezciler ya kendi hayatlarını yaşamak istiyor onun için çocuk yapmıyor bunlar falan diyorduk. Biz de çocuğu çok seven bir toplum olduğumuz için biz çok çocuk yapıyoruz diye sohbet ediyorduk. Halbuki bir tek o değil. Adamların olmuyor, çocuğu olmuyor yani.
4: Çok haklısınız. Bir de demin de ifade ettiğiniz gibi hani bizdeki kadar erken yaşta ana baba olma dertleri yok onların.
3: Evet.
4: Hanımefendiler 35'lerine 40'larına geldikten sonra Avrupa'da ve Amerika'da çocuk sahibi olmak istiyorlar. O zaman da tabiat onlara çok cömert davranmadığı için belli üreme problemleriyle karşı karşıya geliyorlar ve bir tüp bebek merkezi IVF ünitelerine gidip çocuk sahibi olmak için evet. Onların kapılarını çalıyorlar.
3: Yine de onlara teşekkür etmek lazım hocam. Yani o toplumlar bu tüp bebeği yok kısırlık tedavilerini.
4: Doğru.
3: Bilimum şeyleri geliştirenler yine onlar. Yani
4: çok haklısınız.
3: Ben şuna inanıyorum. Eğer yalnız bu bizim gibi daha bir doğum toplumlarına kalsaydı kesinlikle kısırlık alır başını giderdi.
4: Çok haklısınız.
3: Ama Batı toplumları bunun önüne geçmiş. Ve tüp bebek gibi muhteşem bir
4: teknolojiyi yaratmışlar.
3: Tabii, tabii.
4: Çok haklısınız.
3: Hatta şeyi bulmuş işte kanser tedavilerini mesane, prostat. Yani bir şekilde bunların hepsi onların emeği. Yani ben burada bir şey çözersek yeni jenerasyon sizlerle çözeriz diye
4: Doğru.
3: düşünüyorum.
4: Oralara gidip hani bu işleri yapanlar da gene buralardan gitmiş, bu coğrafyalardan gitmiş bilim insanları oluyor
3: evet.
4: genelde. Avrupa'da, Amerika'da akademi, bilimsel ortam çok daha iyi tesis edilmiş. Belki bir ileride bizim memlekette de bu tür araştırmalara imza atabiliriz.
3: Hocam işte sizler hakikaten çok genç profesörsünüz maşallah.
4: Eksik olmayın.
3: Size nazar değmesin. Yani sizin gibi böyle pırıl pırıl genç hocalarımız, bilime meraklı hocalarımız çok da hocam var böyle hepsini çok seviyorum. Sevgiler hepsine. Yani canla başla sevgiyle böyle koşarak çalıştığınız zaman keyif alarak sonuç bu. Zaten Avrupa'daki, Amerika'daki çoğu tıpçılara baktığınızda mutlaka bizden ciddi sayıda bir şey var orada.
4: Aynen öyle. Buralardan gitmiş doktorlar orada
3: burada,
4: da güzel işler yapıyorlar.
3: Yok. Ama şey var, cevher var yani.
4: Motivasyon
3: kafa var,
4: çok.
3: İşlem yapacak performans var.
4: Çok haklısınız.
3: Evet.
4: Bakalım dileriz ki bizim ülkemizde de.
3: Ama siz oralara gidip kalmayın tabii. Siz yine gelin.
4: Gidip yani geliyoruz. Gidip
3: bizim
4: geliyoruz
3: insanımıza tedavi yani. Edin. Burada da artık kısırlık var çünkü.
4: Çok haklısınız. Ama orada da hani oradaki hastalarla buradaki hastaların benzer tarafları var. Aynen bizim memlekette olduğu gibi bir çift çocuk sahibi olamadığında önce hanımefendiler genellikle bir kadın doğum uzmanına gidip ben de bir sıkıntı mı var? Tüplerim mi tıkalır? Rahmimin şekli mi bozuk? Veya polikistik overim mi var, çikolata kistim mi var diye önce problemi kendilerinde arıyorlar. Ve gerçekten de bazen bir hanımefendinin rahminde bir şekil bozukluğu veya tüplerinde tıkanıklık olabiliyor. Ama bu zamanda erkek partner hep göz ardı ediliyor. Derken hanımefendi ameliyatlar oluyor, miyomlarını aldırtıyor, kistlerini tedavi ettiriyor, aradan 2-3 sene geçiyor. Ondan sonrasında tamam her şey yolunda. Hadi beyefendiye bakalım. Çat, beyefendinin spermlerinde bir bozukluk veya beyefendinin spermi hiç yok. Azospermi dediğimiz bir durumla karşı karşıya. Oysa ki bu beyefendi de eşiyle beraber doktora gidip bu hastalık teşhis edilmiş olsaydı 3 sene içerisinde belki tedavi olmuştu ve boşu boşuna zaman kaybı olmamıştı.
3: Buradan şunu çıkarabilir miyiz hocam? Yani eşlerden birisi kendine böyle hani bebek istediği zaman neden olmuyor, ben bir gidip görüneyim dediğinde diğer eş beklemesin, vakit kaybı olmasın. O bir uroloğa, öbürü bir kadın doğumcuya çift elden vakit kazansınlar. Tam olarak, bir şey yoksa da check-up yaptırmış olur. Ne olacak?
4: Tam olarak benim de söylemek istediğim bu. Zaten uluslararası kılavuzlar veya bu alanda yazılmış olan bilimsel kitaplar, öneriler hep çocuk sahibi olamayan çiftin erkeğiyle kadınının aynı anda hekime başvurmaları ve yapılması gereken bir takım testlerin erkenden yapılması, hı hı. Böylelikle geri dönüşü mümkün olan hastalıkların daha erken şekilde tedavi edilmesine imkan sağlanmasını öneriyorlar. Biz de hastalarımıza olabildiğince, dilimiz döndüğünce bunu söylemeye gayret ediyoruz. Erkeği ihmal etmesinler. Açıkçası tüp bebek merkezleri de hani bu konuda biraz ihmalkarlar. Hani nasılsa beyefendinin 3-5 tane spermi mi var? Normalde milyonlarca olması gereken. Tamam diyorlar, 3-5 tane spermi var, ben bununla tüp bebek yaparım.
3: Olan her sayıyla işlem yapabiliriz algısı var demek ki.
4: Doğru, aslında işlem yapılabiliyor. Evet. Ama o spermin sayısını ne azalttı? O spermin kalitesini ne bozdu? Bunu ortadan kaldırmadan harala gürele bir tüp bebek işlemine giriyorlar maalesef ki. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü erkeğin boşaltım kanallarındaki bir enfeksiyon, bir varikosel veyahut da erkeğin kullandığı bir ilaç, yani o sperm sayısında ve kalitesinde bozulmaya neyin sebep olduğu bulunabilseydi ve o sebep ortadan kaldırıldıktan sonra tüp bebek yapıldığında o tüp bebeğin başarısı çok daha fazla oluyor. %70-80'lere kadar çıkabiliyor. Oysa ki bu 3-5 spermle hadi hemen tüp bebek yapalım denildiğinde mutlak surette ya döllenme aşamasında veyahut da oluşmuş embriyoların hanımefendilere transferinden sonra o embriyonun tutunmasında veyahut da gebeliği başlasa bile gebeliğin devamında problemlerle karşılaşılıyor. Yine son yıllarda yapılan bir çalışma, tekrarlayan gebelik kayıplarında sperm bozukluklarının önemli rolü olduğu ve sperm bozuklukları giderildikten sonra tekrar gebelik elde edildiğinde bu gebelik kayıplarının önüne geçilebildiğini göstermiş durumda. O yüzden dinleyicilerimize buradan naçizane tavsiyem, erkek partneri ihmal etmesinler ki meslektaşlarıma da buradan bunu söylemem gerekiyor. Çünkü netice itibariyle bu bizim, biz hekimlerin sorumluluğu.
3: Tabii hocam, bizim programımız zaten kamu yararına, halka hizmet. Aynen, olabilecek öyle. En doğru, en sade biçimde bilgilendirmek. Eğer eşiniz çocuk istiyorsanız ikiniz de, eşiniz gidiyorsa siz de gideceksiniz.
4: Bunun en yapılması doğrusu, gerekiyor.
3: En doğru, %100 sonuç alacağınız, bu işi gerçekten istiyorsanız sonuç alacağınız tek şey bu. Yani doktorunuzun söylemesini, annenizin söylemesini, komşunun tavsiye etmesini beklemeyin. Siz söylüyorsunuz zaten birinci ağızdan, işin profesörü olarak Ege
4: Eksik
3: Hocam.
4: Olmayın.
3: Sizi dinleyecekler, onun için buradayız.
4: Çok çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bir de hani böyle sağdan soldan, ben dahil kendimi de tenzih ederek söylemiyorum. Biraz internette, sosyal medyada, hatta televizyonlarda bilgi kirliliği evet, söz konusu. Evet. İşte herkes, kimi doktorlar hatta çok bilimsel olmayan yöntemler, çok bilimsel olmayan tedavi şekilleri önerir halde görüyoruz. Maalesef ülkemizde hani bu sağlık alanındaki denetimler biraz son yıllarda gevşedi ve ister istemez hani umut tacirleri çeşitli yöntemler uydurup çocuk sahibi olamayan çiftlere bunları pompalıyorlar.
3: Yanlış
4: alternatif
3: ümit,
4: tıplar.
3: Tabiatıyla.
4: Alternatif tıp ürünleri, işte otlar, nohut suyu, işte başka değişik kürler.
3: Evet.
4: Ve insanlar 2-3 sene, yani bazen öyle hastalar geliyor ki 3 senedir işte bilmem kimin bilmem ne kürünü kullanıyorum hocam diyor. Ne kadar para harcadım buna? Mütevazi bir araba parası. 3 senedir şey yapmış. Peki niye bir doğru düzgün bir doktora gitmedin? Neden şey yapmadın? Vallahi hocam çok garantili çözüm önerdiler. Yahu bu işte garanti olur mu? Yani hele ki üreme sağlığında. Ben aslanlar gibi bir yumurtayı aslanlar gibi bir spermle laboratuvarda kendim birleştirdiğimde bile bunun çocuk olma ihtimali %40'larda %50'lerde.
3: Dışarıdan içtiğiniz bir yudum bir şeyin ne katkısı olacak?
4: Aynen öyle. Aynen öyle. Hele ki hani birilerinin bir önerisi olduğu zaman hani o kişi kim? Kimin nesi? Kimin fesi? Üreme sağlığı alanında ne yapmış? Nereden ihtisaslı? Daha evvel bu alandaki çalışmaları ne? Biraz kuşkucu olmak fena bir fikir değil. Bugün bir ev aldığınızda, bir araba aldığınızda bile arabayı alıp bir ustaya götürüyorsunuz ki vuruğu var mı, işte şeyi var mı, cezası var mı?
3: Ölçüm yaptırıyorsunuz.
4: Ölçüm yaptırtıyorsunuz. Bu birlikteliğinizin bir meyvesi, bir evlat üretmeye çalışıyorsunuz.
3: Yani, her şeyinizin, hayatınızın şeyi.
4: O yüzden işin ehline, herkesi, işin uzmanına gitmelerini naçizane öneriyorum. Evet.

0: Puandistiniz var. Alternatif olur mu çayla suyla? Olmaz.
1: Olmaz.
0: Dolayısıyla tıpta işte kaç yıl eğitim alıyorsunuz hocam? Yani profesör olmuşsunuz. Ömrünüz orada geçmiş. Bir reel tedavi şekliniz var. Tüm dünya literatürlerini takip ediyorsunuz. Yurt dışlarına gidiyorsunuz. Adamlar size ödül veriyor. Niye kendi elemanına ödül vermiyor da size ödül veriyor? Bir şeyler üretiyorsunuz.
1: Çok haklısınız.
0: Bir realite var. Burada ülkemizde böyle değerler varken gidip de bitkiciyle işte maddi kaygısı olan veyahut bununla artık bir yere kadar fabrikalar açmış insanlar var yani ülkemizde.
1: Aynen öyle.
0: Ona da bir şey diyemiyoruz. O da becermiş, açmış. O alternatif. Merkezinizi ve alternatifinizi ayıracaksınız. Bizim kamuya yararımız bu olsa gerek herhalde.
1: Çok haklısınız. Bu hayır, gerçekten hani sağlıklı beslenme pratikleri uyguladıktan sonra, spor düzgün yaptıktan sonra, düzenli uyuduktan sonra, sigarayı katiyen hayatınızdan çıkardıktan sonra, kilo verdikten sonra zaten bir erkeğin sperm kalitesi, hı-hı, ve sayısı, bir hanımefendinin yumurta kalitesi ve miktarı, hı-hı, kendiliğinden güzelleşiyor. Peki illa bir şeyler kullanılacaksa hani arı sütü poleni, bal, bizim memleketimizin çok
0: sperm
1: güzel, çok
0: kalitesini
1: doğal.
0: Kalitesini artırmak için, bu arada niçin bunu kullanacak? Bazen çünkü insanlar yeni açıyor radyolarını, kaçırabiliyorlar başını sonunu.
1: Söyleyelim.
0: Eğer bebek istiyorsanız ve sperm kalitesini artırmak istiyorsanız hocam buyurun.
1: Bunu söyleyelim. Eğer bir çift çocuk sahibi olamadı, hanımefendi kendine baktırdı, hiçbir şey yok. Beyefendi kendine baktırdı. Sperm sayısı, sperm hareketi ve sperm şekli sınırda. Bir sene, 1,5 senedir deniyorlar. Ne yapmamız lazım diye bana sorduklarında onlara önerimi paylaşmamda hiçbir şey yok. Bir, sağlıklı besleneceksiniz. Sağlıklı beslenme dediğimde hani böyle illa otlar, böyle brokoli çorbaları falan feşmeken değil. Karbonhidrattan fakir gıdalar, şekeri olabildiğince çok azaltmak, unu olabildiğince azaltmak lazım. Proteinden ve yağ içeriğinden zengin ürünler tüketmek faydalı. Çünkü kolesterol, hayvani besinlerde bulunan, tereyağında bulunan kolesterol, biz erkeklerin erkeklik hormonu olan testosteronun olmazsa olmazı. O yüzden hani kalp sağlıkçıları bana kızıyorlar.
0: Hocam çok... yağlı yiyin demiyorsunuz zaten. Trafiği karıştırmamak lazım. Protein alın diyorsunuz.
1: Protein çok alın. Önemli. Protein alın ve yağlı gıdalar tüketmekte de problem yok diyorum. Karbonhidratı
0: çok
1: kısmak
0: az.
1: Lazım. Aynen
0: çok
1: öyle.
0: Az. Zaten kardiyologlar da hocam bypass olmuş kişiye bile diyor. Yılda işte 2 ayda bir falan git kendine kebap ısmarla falan diyorlar yani.
1: Bu lazım. Tabii. Bu lazım. Hem genel mutluluğumuz için
0: tabii.
1: Lazım. Hem
0: kaldı
1: hormonların sistemi için.
0: Çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynler için protein ve beslenme kısmını zaten siz çözmüşsünüz.
1: Çok önemli.
0: Biz de bilgilendiriyoruz.
1: Aynen öyle. Sağlıklı beslenecekler. Sigarayı katiyen bırakacaklar. Sadece sigarayı bırakarak sperm kalitesini %15-20% iyileştirmek mümkün. Düzenli uyku çok önemli. Çünkü vücudun üreme sistemi gün içerisinde farklılıklar arz eder. Mesela demin söylediğim gibi testislerin en iyi fonksiyon gösterdiği zaman sabah 8'dir. En yavaşladığı zaman akşam 8 civarıdır. O yüzden vücudun bu uyku ve uyanıklık düzenine halel gelmemesi lazım. Yani o açıdan kişilerin düzgün uyuması lazım.
0: Dinlenmiş olmak şart.
1: Dinlenmiş olmak şart. Spor yapmak çok önemli. Özellikle düzgün spor yapan kimselerde sperm kalitesinin daha iyileştiğini çalışmalar gösterdi. Spor derken de illaki böyle spor salonlarına gidip özel hocalar tutmak suretiyle kendini böyle maratona hazırlanırmışçasına spora adamaya gerek yok.
0: Ege hocam hiç abartmadan her yer zaten yürüyüş parkı, koşu parkı dolu. Yani.
1: Aynen
0: spor
1: öyle.
0: Parkı.
1: Hep hastalarıma söyledim. Hanımefendiyi evet. Beraberinizde alın.
0: Evet.
1: 45 dakika, 50 dakika nabzı 150-170 arasında tutacak şekilde tempolu yürüyüş bile sperm kalitesinde gayet iyi hale getirebilecek bir pratik. Kilo çok önemli. Maalesef obezite de şimdilerdeki majör problemlerden bir tanesi. Artık yeme alışkanlıklarımız o kadar değişti ki toplumun %20'si ila %30'unun obez kategorisine geldiğini görüyoruz. Obezite erkeklerde bir, testislerin aşırı derecede yağlı dokular etrafında kalmasından dolayı ısınmasına sebebiyet veriyor. Testisler vücudun dışında olmasının bir sebebi var. Çünkü optimal sperm üretimi 34-35 derecede olur.
0: Çok ısı iyi değil değil mi
1: çok
0: hocam?
1: Çok ısı iyi değil.
0: Evet.
1: Saunaya girenlerde, böyle hamam alışkanlığı olan insanlarda sperm kalitesi düşer. Keza fırıncılarda, sürekli oturarak iş yapan operatörlerde ve

0: yahut da şoförlerde de sperm kalitesinin düşüklüğünün sebebi testislerin aşırı ısınmasıdır. Obez kişilerde de bacakların etrafında birikmiş olan yağlar testisi fazla ısıttığından dolayı testislerin boyutlarında ve fonksiyonlarında azalma, bozulma olabilir. Aynı zamanda biz erkeklerde de kadın hormonu olan östrojen üretilir.
1: Ortak hormonumuz.
0: Ortak hormonumuz ve bu östrojenin kaynağı da yağ dokusudur. Testislerde üretilen erkeklik hormonu gider, yağlı dokularda kadınlık hormonuna döner. Bu da üreme sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapar. O yüzden çocuk sahibi olmakta güçlük çeken bir erkek eğer fazla kiloları mevcutsa bu kilolarından kurtulması gerekli. Demin söylediklerimi tekrarlamam gerekirse sperm kalitesi ve miktarını arttırmak için yapılacaklar. 1- Sigarayı bırak. 2- Düzenli beslen. 3- Hareketli bir yaşam tarzını benimseyip spor yapmaya gayret et. 4- Fazla kilolardan kurtul. 5- Mutlaka düzenli uyku uyu. 6- Stres. İş yerinde nasıl bunu insanlar yapabilecekler bilmiyorum ama günümüz stres dolu bir yaşam. İş yerinde, aile hayatında sinirden, stresten, anksiyeteden, depresyondan uzak durmak lazım. Deme söylediğim şeyi hatırlatmam gerekirse bir organizma, bir canlı stres altındayken üreme sistemi kendini kapatır. Ve canlıların sperm üretimi de yumurta üretimi de durur. Ondan dolayı stressiz bir yaşamı kendilerine amaç edinsin. Gerekiyorsa bunun için yardım alsınlar. Çocuk sahibi olamama bile başlı başına bir strestir. Bize gelen çiftlerde bunu çok görürüz. Yani hem hanımefendi hem beyefendi çok büyük bir gerginlik içindedirler. Çocuğumuz olacak mı, çocuğumuz olmayacak mı falan diye. Sizler de yani çevrenizde de sayın dinleyiciler de buna tanık olmuşlardır. Ya işte komşumuz vardı, defalarca tüp bebek denediler. Gezmedik, doktor bırakmadılar. En son vazgeçtiler. Pat diye 6 ay içerisinde çocukları oldu diye.
1: Evet. Çünkü yaşam kalitesini düzeltmiştir değil mi muhtemelen?
0: Hem öyle hem bir de evet. Yani o çocuk sahibi olamıyoruz stresi ortadan kalkınca.
1: Stres gitmiştir.
0: Çiftler tekrar eski romantik aşklarını birlikte tesis ettiklerinde bir şekilde doğada veya yaradan da onlara yardımcı oluyor ve evet. Çocuk sahibi oluveriyorlar.
1: Aslında bu çok özel, gizemli ve kişiye has bir konu. Herkesle konuşulamıyor tabii ki.
0: Muhakkak.
1: Yani bir tek işte gelir bir erkek sizle konuşur. Genelde de kısırlık veyahut işte böyle çocukla ilgili sorun olduğunda hep eskiden kadınlar hedef tahtasıydı.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi bunun öyle olmadığı, demin de söylediniz, üçe ayırmak lazım. Bir grup kadında olabilirken sorunun, bir grup erkekte, bir grupta şöyle dediniz.
0: Hem kadında hem erkekte.
1: Evet. Yani dolayısıyla ortak bir paylaşım var. O zaman çözüm de ortak. Birincisi stres olmayacak.
0: Aynen öyle.
1: El ele tutuşup yürüyüş yapsınlar daha Bayır Hocam.
0: Aynen öyle diyorum
1: değil
0: ben
1: mi?
0: De. Tam olarak önerim bu. Beraberce zaman geçirmek ve birbirlerine ayırdıkları zamanı arttırmak birçok çifte problemi kendi kendine çözüveriyor.
1: Evet Ege Hocam, süremiz bitti biliyor musunuz?
0: Nasıl zamanın geçtiğini anlamadım.
1: Evet, ben daha bir şeyler soracaktım. Önüme böyle notlar yazmıştım ama bir baktım. Yarım saatimiz dolmuş.
0: Tekrar geliriz efendim, tekrar geliriz.
1: Evet, bu vesileyle Fatih'in hemen kulaklarını çınlatalım.
0: Çınlatalım.
1: Fatih sizi tekrar getirsin buraya.
0: Zevkle.
1: Çok özel, çok güzel bir sohbet yaptık hocam. Çünkü bir ülkenin devamı güzel nesiller, sağlıklı nesillerle oluyor. Bizler de sağlıkçı olarak bu işin mutfağında ne sıkıntılar yaşıyor insanlar görüyoruz, işte cerrahide, ameliyatında.
0: Aynen öyle.
1: İnsanlar bir kere rahat paylaşamıyorlar bunu. Doktoru da olsa işte ıkına pıkına söylüyor. Siz tecrübeli olduğunuzdan, detay bildiğinizden onu çözmeye çalışıyorsunuz falan. Bir kere sorunlarını net anlatabilsinler doktorlara gittiğinde ve
0: çok haklısınız.
1: Çiftler beraber gitsin değil mi hocam?
0: En çiftler beraber gitsinler.
1: İkisi de tedaviyi beraber görsünler, zaman kazansınlar.
0: Tedavi şart değil ama teşhis kısmında bazen aylar, günler, haftalar önem arz ediyor. O yüzden beyefendilerin ve hanımefendilerinin tedavisinin gecikmemesi için erkenden teşhis olmaları gerekiyor. O yüzden çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimiz eğer bu alanda problem yaşıyorlarsa böyle alternatif tıp hocalar, hacılar onlara gitmeden doğru düzgün bir üroloji uzmanı ve bir kadın doğum uzmanına görünsünler ve Allah herkese hayırlı evlatlar nasip etsin.
1: Evet, tekrar söylüyoruz, tıbbın alternatifi yoktur. Önce yok. Tıbba gidersiniz, sonra bitki çayınızı içersiniz.
0: Hemfikirim efendim.
1: Profesör Doktor Ege Can Şerefoğlu'na sonsuz teşekkürler ediyoruz katkıları için.
0: Ederim.
1: Değerli dinleyenler, bir dahaki Şifa Niyetini programında buluşmak üzere. Ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel salmak yağışları geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 13-26 derece, Bolu 12-23, Düzce 16-25, Karabük 14-26, Kastamonu 11-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 8-23, Çorum 12-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 12-22, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 18-26, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 7-19, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-30, Erzincan 11-26, Erzurum 8-23, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-28, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 21-29 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 20-34 derece, Batman 18-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 20-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 2026 Deniz Kurdu 1 tatbikatının 20 Eylül Pazar günü başlayacağını duyurdu. Bakanlığın ne sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek tatbikatta 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel görev yapacak. 2026 Deniz Kurdu 1 tatbikatında deniz unsurlarıyla hava vasıtalarının planlanan faaliyetler kapsamında birlikte görev yapması öngörülüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmış, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı alınmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçirecek düzenlemelerin resmi gazetede yayımlandığını duyurdu. Düzenlemeye göre 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanırken, 2028'e kadar en az 50 uygulamanın sahada kullanılması, 2029'da tüm illerde dijital şehir yönetim merkezlerinin kurulması ve 2030'da akıllı şehir teknolojilerinde en az %80 yerli üretim şartının getirilmesi planlanıyor. İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle 20 Eylül Pazar günü Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6'dan programın bitimine kadar Fatih'te Kadir Has, Abdülezel Paşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüp Sultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısıyla Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak. Fevzi Paşa Caddesi ile Galata Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına yanıt olarak yeni uzun menzilli silahların kullanılacağı operasyon planını onayladığını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında yoğun bir şekilde kullandığı Shahed tipi silahlı insansız hava araçlarını önleyebilecek yeni bir insansız hava aracı önleme sistemi geliştirildiğini ve cephede başarılı bir şekilde kullanıldığını belirten Zelenski, Ukrayna'ya daha fazla koruma sağlamak için adım adım ilerliyor şeklinde açıklama yaptı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaeli Spor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Ahmet Sportif Faaliyetler'le karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sport 1 ekranından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Atina az bulutlu 22. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 18. Berlin parça bulutlu 13. Helsinki sağanak yağışlı 8. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12. Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 14, Moskova parça bulutlu 11, Paris az bulutlu 11, Priştina parça bulutlu 15, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya az bulutlu 15, Tiran parça bulutlu 19, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana az bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 20, Astana az bulutlu 10, Bağdat az bulutlu 29, Bakü az bulutlu 21, Bişkek açık 14, Duşanbe az bulutlu 20, Kabil az bulutlu 13, Kerkük az bulutlu 25, Kuveyt açık 31, Medine açık 30, Mekke açık 30, Riyad açık 25, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 24, Taşkent az bulutlu 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve Tokyo sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 14, Montreal parça bulutlu 6, New York parça bulutlu 17, Sydney az bulutlu 14 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurunga gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine az bulutlu 16, Kırcaali az bulutlu 14, Köln az bulutlu 12, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Köstence az bulutlu 15, Münih parça bulutlu 8, Podgorica parça bulutlu 18, Selanik parça bulutlu 17, Şumlu az bulutlu 12, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Valkaneş az bulutlu 16, Zinitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimagosa mevsim sağanak yağışlı 21, Girne mevsim sağanak yağışlı 24, Lefkoşa mevsim sağanak yağışlı 20 ve Güzelyurt mevsim sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

dinle, sakince. Bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin. Ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

Ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri, iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli, insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. 110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 22.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel salmak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 13-26 derece, Bolu 12-23, Düzce 16-25, Karabük 14-26, Kastamonu 11-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 8-23, Çorum 12-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 12-22, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 18-26, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 7-19, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-30, Erzincan 11-26, Erzurum 8-23, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-28, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 21-29 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 20-34 derece, Batman 18-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 20-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Konuşmasında tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattıkları terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu. Deniz faciasında kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Üstel, "İnancımız en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram sentetik uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin Erzurum'daki tesisinin açılışında hayvancılık sektörüne sağlanan desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında toplam 6 milyar liralık yeni bir destekleme kalemi oluşturduklarını belirten Yumaklı, bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Ayrıca veteriner hekimler de herhangi ilave ücret talep etmiyorlar. Açıklamasında bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı yapıldı. 282 adayın başvuru yaptığı sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM'nin 10E sınav salonunda bu yıl ikinci kez uygulandı. Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak ve sonuçlar sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak. Gazze şeridinde İsrail'in saldırıları ve ağır yıkımın gölgesinde yaklaşık 3 yıl eğitimden uzak kalan öğrenciler, büyük bölümü yıkılan veya kullanılamaz hale gelen okulların yerine hazırlanan eğitim alanlarında yeni eğitim öğretim yılına başladı. Gazze'deki Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı 700-100 yüze eğitim noktasının hazırlandığını ve bu merkezlerin 500 binden fazla öğrenciye hizmet vereceğini açıkladı. 100 yüze eğitime katılma imkanı bulunan öğrenciler eğitim merkezlerine devam edecek. Bu imkanı bulunmayan öğrencilerle Gazze şeridi dışında yaşayan öğrencilerse eğitimlerini çevrim içi sürdürecek. Ve spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kobani Stadı'nda saat 17'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bolu, Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Muğla'nın doğusu, Hatay'ın batısı ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta ortasından itibaren azalacak. Kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Thank you.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel salmak yağışları geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 13-26 derece, Bolu 12-23, Düzce 16-25, Karabük 14-26, Kastamonu 11-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 8-23, Çorum 12-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 12-22, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 18-26, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 7-19, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-30, Erzincan 11-26, Erzurum 8-23, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-28, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 21-29 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 20-34 derece, Batman 18-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 20-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parça bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 2026 Deniz Kurdu 1 tatbikatının 20 Eylül Pazar günü başlayacağını duyurdu. Bakanlığın ne sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek tatbikatta 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel görev yapacak. 2026 Deniz Kurdu 1 tatbikatında deniz unsurlarıyla hava vasıtalarının planlanan faaliyetler kapsamında birlikte görev yapması öngörülüyor. Eski MIT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmış, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı alınmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçirecek düzenlemelerin resmi gazetede yayımlandığını duyurdu. Düzenlemeye göre 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanırken, 2028'e kadar en az 50 uygulamanın sahada kullanılması, 2029'da tüm illerde dijital şehir yönetim merkezlerinin kurulması ve 2030'da akıllı şehir teknolojilerinde en az %80 yerli üretim şartının getirilmesi planlanıyor. İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle 20 Eylül Pazar günü Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6'dan programın bitimine kadar Fatih'te Kadir Has, Abdülezel Paşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüp Sultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısıyla Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak. Fevzi Paşa Caddesi ile Galata Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına yanıt olarak yeni uzun menzilli silahların kullanılacağı operasyon planını onayladığını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında yoğun bir şekilde kullandığı Shahed tipi silahlı insansız hava araçlarını önleyebilecek yeni bir insansız hava aracı önleme sistemi geliştirildiğini ve cephede başarılı bir şekilde kullanıldığını belirten Zelenski, Ukrayna'ya daha fazla koruma sağlamak için adım adım ilerliyor şeklinde açıklama yaptı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaeli Spor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sport 1 ekranından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina az bulutlu 22, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Berlin parça bulutlu 13, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Madrid az bulutlu 14, Moskova parça bulutlu 11, Paris az bulutlu 11, Priştina parça bulutlu 15, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya az bulutlu 15, Tiran parça bulutlu 19, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana az bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 20, Astana az bulutlu 10, Bağdat az bulutlu 29, Bakü az bulutlu 21, Bişkek açık 14, Duşanbe az bulutlu 20, Kabil az bulutlu 13, Kerkük az bulutlu 25, Kuveyt açık 31, Medine açık 30, Mekke açık 30, Riyad açık 25, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 24, Taşkent az bulutlu 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve Tokyo sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 14, Montreal parça bulutlu 6, New York parça bulutlu 17, Sydney az bulutlu 14 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurunga gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine az bulutlu 16, Kırcaali az bulutlu 14, Köln az bulutlu 12, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Köstence az bulutlu 15, Münih parça bulutlu 8, Podgorica parça bulutlu 18, Selanik parça bulutlu 17, Şumlu az bulutlu 12, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Valkaneş az bulutlu 16, Zinitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 21, Girne mevzi sağanak yağışlı 24, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 20 ve Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel salmak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 13-26 derece, Bolu 12-23, Düzce 16-25, Karabük 14-26, Kastamonu 11-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 8-23, Çorum 12-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 12-22, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 18-26, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 7-19, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-30, Erzincan 11-26, Erzurum 8-23, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-28, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 21-29 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 20-34 derece, Batman 18-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 20-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Eylül Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Eylül Salı günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında akşam saatlerine kadar 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Konuşmasında tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattıkları terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu. Deniz faciasında kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Üstel, "İnancımız en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram sentetik uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin Erzurum'daki tesisinin açılışında hayvancılık sektörüne sağlanan desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında toplam 6 milyar liralık yeni bir destekleme kalemi oluşturduklarını belirten Yumaklı, bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Ayrıca veteriner hekimler de herhangi ilave ücret talep etmeyecekler açıklamasında bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı yapıldı. 282 adayın başvuru yaptığı sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM'nin 10E sınav salonunda bu yıl ikinci kez uygulandı. Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak ve sonuçlar sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak. Gazze şeridinde İsrail'in saldırıları ve ağır yıkımın gölgesinde yaklaşık 3 yıl eğitimden uzak kalan öğrenciler, büyük bölümü yıkılan veya kullanılamaz hale gelen okulların yerine hazırlanan eğitim alanlarında yeni eğitim öğretim yılına başladı. Gazze'deki Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı 700-100 yüze eğitim noktasının hazırlandığını ve bu merkezlerin 500 binden fazla öğrenciye hizmet vereceğini açıkladı. 100 yüze eğitime katılma imkanı bulunan öğrenciler eğitim merkezlerine devam edecek. Bu imkanı bulunmayan öğrencilerle Gazze şeridi dışında yaşayan öğrencilerse eğitimlerini çevrim içi sürdürecek. Ve spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kobani stadında saat 17'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bolu, Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Muğla'nın doğusu, Hatay'ın batısı ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta ortasından itibaren azalacak. Kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

hayalet ağlar. Canlı yaşamı ve kültürel varlıklarıyla göz kamaştıran denizlerimizin üzerine kara bir bulut gibi çöken, sulak alanlarımızı tehdit eden hayalet ağlar. Kayalara ya da batıklara takılarak yırtılan, parçalanan ağlar, deniz canlılarının yok olmalarına, batık ve kültürel hazinelerimizin tahribine sebep oluyor. Akıntılarla sürüklenen bu tuzaklar doğada yıllarca yok olmuyor. Sıfır atık mavi hareketine destek verelim. Hayalet ağları ve diğer deniz çöplerini denizde kaderle

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel salmak yağışları geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 13-26 derece, Bolu 12-23, Düzce 16-25, Karabük 14-26, Kastamonu 11-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 8-23, Çorum 12-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 12-22, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 18-26, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 7-19, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-30, Erzincan 11-26, Erzurum 8-23, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-28, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 21-29 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 20-34 derece, Batman 18-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 20-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava öğle 12'ye kadar parça bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 2026 Deniz Kurdu 1 tatbikatının 20 Eylül Pazar günü başlayacağını duyurdu. Bakanlığın ne sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek tatbikatta 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel görev yapacak. 2026 Deniz Kurdu 1 tatbikatında deniz unsurlarıyla hava vasıtalarının planlanan faaliyetler kapsamında birlikte görev yapması öngörülüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmış, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı alınmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçirecek düzenlemelerin resmi gazetede yayımlandığını duyurdu. Düzenlemeye göre 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanırken, 2028'e kadar en az 50 uygulamanın sahada kullanılması, 2029'da tüm illerde dijital şehir yönetim merkezlerinin kurulması ve 2030'da akıllı şehir teknolojilerinde en az %80 yerli üretim şartının getirilmesi planlanıyor. İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle 20 Eylül Pazar günü Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sabah saat 6'dan programın bitimine kadar Fatih'te Kadir Has, Abdülezel Paşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüp Sultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısıyla Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak. Fevzi Paşa Caddesi ile Galata Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına yanıt olarak yeni uzun menzilli silahların kullanılacağı operasyon planını onayladığını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında yoğun bir şekilde kullandığı Shahed tipi silahlı insansız hava araçlarını önleyebilecek yeni bir insansız hava aracı önleme sistemi geliştirildiğini ve cephede başarılı bir şekilde kullanıldığını belirten Zelenski, Ukrayna'ya daha fazla koruma sağlamak için adım adım ilerliyor şeklinde açıklama yaptı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaeli Spor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sport 1 ekranından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina az bulutlu 22, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Berlin parça bulutlu 13, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı 14, Madrid az bulutlu 14, Moskova parça bulutlu 11, Paris az bulutlu 11, Priştina parça bulutlu 15, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya az bulutlu 15, Tiran parça bulutlu 19, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana az bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 9 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 20, Astana az bulutlu 10, Bağdat az bulutlu 29, Bakü az bulutlu 21, Bişkek açık 14, Duşanbe az bulutlu 20, Kabil az bulutlu 13, Kerkük az bulutlu 25, Kuveyt açık 31, Medine açık 30, Mekke açık 30, Riyad açık 25, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 24, Taşkent az bulutlu 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve Tokyo sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 21 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 14, Montreal parça bulutlu 6, New York parça bulutlu 17, Sydney az bulutlu 14 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlıga gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine az bulutlu 16, Kırcaali az bulutlu 14, Köln az bulutlu 12, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Köstence az bulutlu 15, Münih parça bulutlu 8, Podgorica parça bulutlu 18, Selanik parça bulutlu 17, Şumlu az bulutlu 12, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Valkaneş az bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazi Mogosa mevzi sağanak yağışlı 21, Girne mevzi sağanak yağışlı 24, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 20 ve Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: insanlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: deniz çayırları. Su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel salmaklı yağışla geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-22 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Bolu ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bartın 13-26 derece, Bolu 12-23, Düzce 16-25, Karabük 14-26, Kastamonu 11-24 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Amasya 14-28 derece, Artvin 15-21, Bayburt 8-23, Çorum 12-26, Giresun 17-24, Gümüşhane 12-22, Ordu 16-24, Rize 18-25, Samsun 17-26, Sinop 18-26, Tokat 12-25 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-26 derece, Ardahan 7-19, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 14-30, Erzincan 11-26, Erzurum 8-23, Hakkari 15-28, Iğdır 16-29, Kars 8-22, Malatya 14-28, Muş 14-28, Tunceli 14-31, Şırnak 21-29 ve Van 13-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı bazı bulutlu geçecek. Adıyaman 20-34 derece, Batman 18-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 19-33, Kilis 20-33, Mardin 20-31, Şanlıurfa 21-35 ve Siirt 20-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, açıklarında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinin açıklarında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Konuşmasında tüm şehitleri rahmetle yad eden Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattıkları terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu. Deniz faciasında kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Üstel, "İnancımız en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" şeklinde açıklamada bulundu. İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram sentetik uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin Erzurum'daki tesisinin açılışında hayvancılık sektörüne sağlanan desteklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl hayvan ve sürü sağlığı desteği altında toplam 6 milyar liralık yeni bir destekleme kalemi oluşturduklarını belirten Yumaklı, bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Ayrıca veteriner hekimler de herhangi ilave ücret talep etmiyorlar. Açıklamasında bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı yapıldı. 282 adayın başvuru yaptığı sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM'nin 10E sınav salonunda bu yıl ikinci kez uygulandı. Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak ve sonuçlar sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak. Gazze şeridinde İsrail'in saldırıları ve ağır yıkımın gölgesinde yaklaşık 3 yıl eğitimden uzak kalan öğrenciler, büyük bölümü yıkılan veya kullanılamaz hale gelen okulların yerine hazırlanan eğitim alanlarında yeni eğitim öğretim yılına başladı. Gazze'deki Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı 700-100 yüze eğitim noktasının hazırlandığını ve bu merkezlerin 500 binden fazla öğrenciye hizmet vereceğini açıkladı. 100 yüze eğitime katılma imkanı bulunan öğrenciler eğitim merkezlerine devam edecek. Bu imkanı bulunmayan öğrencilerle Gazze şeridi dışında yaşayan öğrencilerse eğitimlerini çevrim içi sürdürecek. Ve spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kobani stadında saat 17'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Müsabaka beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 22 ile 06 saatleri arasında Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu trafiğe kapalı. Sakarya Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ila 50. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar sen havada çarpışacaksın.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: 하바도로.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 20 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Bolu, Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. 21 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Muğla'nın doğusu, Hatay'ın batısı ve Adana'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusuyla Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülecek. 22 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta ortasından itibaren azalacak. Kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda yokuş üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Cevdet Günebakan'dan alınan bir barak havasıyla başlıyoruz. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Gaziantep'ten repertuara kazandırmış. Mehmet Seske'den dinleyeceğiz. Hastayım, yokuş çıkamam. Yaslıyım, çiçek takamam. Benim yarim yok burada. Ben bu

Programımız Nurettin Çamlıdağ'ın sesinden dinleyeceğimiz Kastamonu'dan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Nurettin Çamlıdağ, Ahmet Cevdet Yazıcı'dan derlemiş. Çıkabilsem şu yokuşun başına, ay mı doğmuş, gün mü doğmuş, tabancanın kaşına.

Adile Kurt Karatepe'den dinleyeceğiniz Elazığ'dan bir türküyle programımız devam edecek. Bu türküyü Şemsettin Taşbilek, Sıtkı Demirci'den repertuara kazandırmış. İnişte yokuşta ata binmezdim, zülküfüm kurşuna boyun eğmezdim. Sol yanımdan değseydi belki ölmezdim.

Arif Sağ'dan dinleyeceğimiz Malatya Arguvan'dan bir türkü var sırada. Bu türküyü Muharrem Temiz repertuara kazandırmış. Evlerinin önü bir ufak yokuş. Kurban olan güzel bu nasıl bakış? Halının üstüne dökülmüş gül nakış. Kurban olan o ilmek tutan ellere.

Sevgili dinleyenlerimiz, yokuş üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Ahmet Günday'dan dinleyeceğimiz Muğla'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Ahmet Günday, Bayram Bağdatlı'dan repertuara kazandırmış. Pek yokuşmuş cavır hasarın yolları, kırılıverdi mor karanfilin dalları. Yakma hafizem benden başka elleri, beni vuran topalların mehmeti.

Programımıza Durmuş Yazıcıoğlu'nun Hesna Yazıcıoğlu'ndan repertuara kazandırdığı Antalya'dan bir türküyle devam ediyoruz. Bu türküyü Hediye Hüseyin'den dinleyeceğiz. Yine ak yokuşu duman bürüdü. Tek elinin zeybekleri yürüdü. Yüreğimde yağ kalmadı eridi. Coşkun efendim kalelerin yıkılsın. Yıkılsın da arpa

Türkülerin Dilinden programımız Mustafa Yarıcı'dan dinleyeceğimiz Kars'tan bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Fuat Durular, Aşık Murat Çobanoğlu'ndan derlemiş. Erivan'ın dik yokuşu, gider yazı gelir kışı, nereden aldın hoş bakışı, kaşın gözün...

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda yokuş üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Songül Karlı'dan dinleyeceğimiz Özcan Can'ın Elazığ Harput'tan repertuara kazandırdığı bir türküyle noktalayacağız. Harput'tan çıktım yalan, dayan dizlerim dayan. Sen bana acımadın, ben yanmışım, sen dayan. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü telinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Balıkesir 14-27 derece, Bilecik 14-25, Bursa 14-26, Çanakkale 18-28, Edirne 14-31, İstanbul 18-27, Kırklareli 14-29, Kocaeli 16-26, Sakarya 16-26, Tekirdağ 17-26 ve Yalova 18-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 12-25 derece, Aydın 19-35, Denizli 19-32, Kütahya 11-24, İzmir 19-31, Manisa 18-31, Muğla 17-31 ve Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Adana 22-34 derece, Antalya 23-32, Burdur 15-29, Hatay 21-31, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 19-34, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ankara ve Kırıkkale çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek. Aksaray 13-27 derece, Ankara 14-24, Çankırı 14-27, Eskişehir 13-26, Karaman 13-26, Kayseri 10-26, Kırıkkale 15-25, Kırşehir 12-26, Konya 14-25, Nevşehir 12-24, Niğde 11-25, Sivas 9-26 ve Yozgat 11-25.